0: ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Hayber fethediliyordu. Böylece fethin kapılar açılıyordu. Hayber'in fethi bir girizgah konumundaydı, bir başlangıç gibiydi. Hayber fetihlere başlangıç olurken müminlerin hayatında büyük bir değişim de başlıyordu. Zira şimdiye değin hiç ulaşamadıkları ciddi boyutlarda ganimetlere ulaşıyorlardı. Yoksulluğa son veriyorlardı. Belki zenginlik sınırlarına varamıyorlardı ama yoksulluk sona eriyordu. Artık doyasıya yiyebilme, güzel giysiler alabilme ve evlerini tefriş edebilme imkanına kavuşuyorlardı. Hayber'in fethiyle Müslümanların ekonomik hayatlarında belirgin bir değişim, dönüşüm oluyordu. Ama Peygamber Efendimiz'e yakınları için değişen bir şey yoktu. Hayber fethi öncesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı neyse, o büyük ganimetlere rağmen aynı hayata devam ediyordu. Sade ve basit bir hayat yaşıyordu. Hazreti Ayşe annemiz öyle anlatıyordu. Kendisinin ve hane halkının karnı 3 gün üst üste doymamıştı. Öyle zamanlar olurdu ki evlerinin ocağı aylarca yanmazdı. Bir gün Hazreti Ayşe annemize Peygamber Efendimizin o sade hayatı soruluyordu. Ayşe annemiz gün olur da hanemizde ocak yanmazdı diyordu. O zaman sahabe-i kiram soruyordu, o zaman ne yiyordunuz? Hazreti Ayşe annemiz hurma ve su ile idare ederdik diyordu. Günlerce hurma ve su ile idare ederdik diyordu. Hayber'den çok büyük bir ganimetle dönülüyordu. İmkanları bir anda defalarca katlanıyor, büyüyordu. Peygamber Efendimiz ganimetten kendi payına düşenleri hemen çevresindeki fakirlere dağıtıyordu. Kendisine ve ailesine ayırdığı ise en yoksul kimsenin hayat standardına uygun olan miktardı. Hayber'den büyük ganimetlerle dönülmüştü. Bu ganimetler nedeniyle Müslümanların hayatında belirgin bir farklılık oluşuyordu. Hayat standartları görünür ölçüde yükseliyordu. İfade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin hane-i saadetlerinde ise en ufak bir değişiklik olmuyordu. Kendi yakınlarının hayatında da bir değişikliğe gidilmiyordu. Hazreti Ali Efendimiz eşi Fatıma annemize Peygamber Efendimiz'e gitmesi, bir hizmetli tahsis talebinde bulunmasını istiyordu. Hazreti Fatıma annemizin su taşıya taşıya ellerinde ve omuzlarında yaralar oluşmuştu. Bir hizmetliye ihtiyaçları vardı. Hazreti Fatıma annemiz babasının yanına geliyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna giriyor ve isteğini dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'sına, Suffa'daki insanlar açlık çekerken ve ben onları doyuramazken nasıl olur da sizin bu isteğinizi yerine getirebilirim buyuruyordu. Hayber ganimetlerinden bir kolye hissesine düşmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kolyeyi kızı Fatıma annemize vermişti. Ama o gece Peygamber Efendimiz ciddi boyutlarda huzursuz oldu. Uykuları kaçtı. Sabahleyin hemen kızının evine vardı ve kolyeyi bir fakire vermesini istedi. Hazreti Fatıma annemiz peygamber ikliminin has gülüydü. Peygamber ikliminin has öğrencisiydi. O da öyle diyordu. Babam diyordu, ben onu zaten bir fakire vermiştim. Müslümanların hayat standartları yükseliyordu. Ama Efendimizin halinde, hayatında bir değişiklik yoktu. Onun hayatı o toplumun en fakirinin hayatı ile aynı seviyedeydi. Bu durum annelerimize ağır geliyordu. Yokluk zamanlarında yokluğa katlanmışlardı ama şimdi ciddi boyutlarda imkan içindeydiler. Onlar da hayat standartlarının yükselmesini istiyorlardı. Yemelerinde, giymelerinde ve evlerinin teşrifinde değişim istiyorlardı. Peygamber Efendimiz eşlerine evdeki problemlere karşı son derece duyarlıydı. Problemleri zamanında çözmeye gayret ederlerdi. Sorunların büyümesine fırsat vermek istemezlerdi. Şimdi konu her gün biraz daha büyüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sade ve basit hayatını yaşamaya devam etmek istiyor ama annelerimiz imkanlar nedeniyle hayat standartlarını yükselmesini istiyorlardı. Problem çözülemiyor, giderek büyüyordu. Artık Peygamber Efendimizle annelerimizin arası giderek açılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sade hayatına devam etmekte kararlıydı. Annelerimiz ise biraz imkanlarla donatılmış bir hayatta ısrarlıydılar. Sorun çözülür gibi gözükmüyordu. Bu gidişle aile hayatında bir çözülme olabilirdi. Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Evim Medine dışındaydı. Her zaman Resulullah'ın yanına gidemiyordum. Komşumla aramızda bir anlaşma yapmıştık. Resulullah'ın yanına bir gün o gider, bir gün ben giderdim. Hangimiz Resulullah'tan yeni bir şey öğrenmişse gelir diğerine anlatırdı. Bir gün komşum büyük olay oldu diyerek geldi. Ben ne oldu, yoksa Gassanlılar Medine'yi mi basacaklar dedim. O yok öyle değil ama daha kötüsü oldu dedi. Ben nedir dedim. Resulullah bütün eşlerini boşadı dedi. Bunu duyunca eyvah, Hafsa yanlış iş yaptı ve hüsrana uğrayanlardan oldu dedim. Hemen hazırlandım, Medine'ye gidip mescide girdim. Bir grup Müslüman üzgün bir halde oturmuş, ellerindeki taşlarla zemindeki kumları eşeliyorlardı. Ne olduğunu sordum, Resulullah eşlerini boşamış dediler. Hazreti Ömer Efendimiz hemen Hane-i Saadet'e yönelir. Ama Efendimiz Hane-i Saadet'ten ayrılmış, hazinenin bir odasında kalmaktadır. Ömer Efendimiz izin alır ve Peygamber Efendimizin bulunduğu odaya girer. Ömer Efendimiz manzarayı şöyle anlatıyor. Resulullah'ın odasına girdim. Örtüsüne sarılmış bir halde hasırın üzerine uzanmış yatıyordu. Altında hasırdan başka bir şey yoktu. Yanına oturdum, kalktı. Bir de ne göreyim, vücudu hasırın izleriyle doluydu. Merak içerisinde odayı izlemeye başladım. Bir köşede bir kap içerisinde yemek için saklanan bir avuç arpa, bir başka köşede de karaz yaprağı ve bir de duvara asılmış, tam tabaklanmamış bir deri vardı. Odada başka hiçbir şey görünmüyordu. Ne bir yiyecek, ne bir giysi vardı. Duygulandım, dayanamadım, gözlerim yaşardı. Üzüntüm çok ağırlaştı. Kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. Yüzüme baktı. Ömer, niye ağlıyorsun dedi. Düşüncemi saklama ihtiyacını duymadan söyledim. Ey Allah'ın peygamberi, neden ağlamayayım? Baksana, hasır her tarafına iz yapmış. Üzerinde elbise, altında örtü olarak şu gördüğüm kumaştan başkası yok. Odada ise yiyecek olarak sadece şu gördüklerim var. Kayser ve Kisra zenginlikler içerisinde yaşarken Allah'ın Resulü ve sevgilisi olmana rağmen senin evin işte bu dedim. Üzülme Ömer. Onlar kral, ben ise peygamberim. Ben ancak bir kulum. Kulun oturduğu gibi oturur, kulun yediği gibi yerim dedi. Sonra aramızda konuşmaya başladık. Bir ara ey Allah'ın Resulü, eşlerin hangi konuda seni üzüyorlar? Eğer onları boşadıysan şüphe yok ki Allah seninledir. Melekler de, Cebrail de, Mikail de, ben de, Ebu Bekir de ve bütün müminler de seninle beraberdir. Hiç düşünme ve üzülme. Ey Allah'ın Resulü, eşlerini boşadın mı dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayır boşamadım dedi. Allahu Ekber dedin, çok sevinmiştim. Yeminli olduğunu bir ay süresince eşlerinin yanına gitmeyeceğini söyledi. Dışarıya çıkıp haberi Müslümanlara bildirdim, herkes çok sevindi. Peygamber Efendimiz, annelerimizin yoğun isteklerinden dolayı gönül yorgunluğuna düçar olmuştu. Biraz dinlenmek istiyor, mescidin köşesine inşa edilmiş olan hazine odasına çekiliyordu. Bir anlamda inzivaya çekiliyordu. Kalbinde oluşan dünya ağırlığından izale olmak istiyordu. Sessiz, sakin bir köşede kalmaya karar veriyordu. Bir ay kalmaya karar veriyorlardı. Bu arada problemi kökünden çözen ayetler nazil oluyordu. Ahzab suresinin 28, 29 ve 30. ayetleri nazil oluyordu. Ey peygamber! Eşlerine söyle. Eğer dünya dirliğini ve süsünü istiyorsanız, gelin boşanma bedellerinizi verip sizi güzellikle sarıvereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları, sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun azabı iki katına çıkartılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa onun mükafatını iki kat veririz ve ona cennette bol rızık hazırlamışızdır buyuruluyor. Bu ayetin nazil olmasından sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe annemize geliyor. Ona, ya Ayşe, sana bir şey soracağım. Cevap vermekte acele etme. Anne babana danış ve sonra kararını ver. Daha sonra Peygamber Efendimiz nazil olan ayetler okudu. Ayetlerle gündeme gelen husus belliydi. Zengince bir hayat düşünüyorsan, zengince bir hayat istiyorsan ayrılabilir ve o dünyayı gerçekleştirebilirsin. Ya da sade basit bir hayata evet diyebiliyorsan, o zaman Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih etmiş oluyorsun. İki alternatifin vardı. Hazreti Ayşe annemize düşünme, istişare etme teklifinde bulunuyordu. Hazreti Ayşe annemiz, ey Allah'ın peygamberi, senin hakkında mı annem ve babamla konuşacağım? Olmaz böyle şey. Ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyorum diyordu. Peygamber Efendimiz aynı konuyu diğer annelerimizle de görüşüyor, konuşuyordu. Annelerimizin kanaati de aynı yönde oluyordu. Onlar da Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyorlardı. Sonra annelerimiz Peygamber Efendimiz'e, vallahi bir daha senden, sende olmayan şeyi asla istemeyeceğiz diyorlardı. Peygamber Efendimiz kulluğun zirvesindeydi. O önce kuldu, sonra Resul'dü. Onun hayatında yeme, içme ve giyinme ne kadar az yer tutuyordu. Daima az yemeyi tercih ederdi. Bunda en azından iki hedefi vardı. Birincisi, nedenli az yerse kalbi tıkır tıkır çalışırdı. Kalbinin duyarlılığında bir düşüş olmazdı. Bir rehavet, bir miskinlik olmazdı. Allah'a ilişkin o yüksek duyarlılığını hep korumuş, kollamış olurdu. İkincisi, Allah'ın Resulü olarak bütün insanlığı kalbinde taşırdı. Kendisinin yiyebildiği nice insanlarınsa aç olduğu bir tablo her zaman mümkündü. Yarınsa bunun hesabı istenirdi. Rabbi Rahim'inden korkardı. Kullara açken Resulünün tok olmasının hesabından korkardı. Bir de insanların hallerini derinden anlamak vardı. Sorumluluğu derinden kavramak vardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutlu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin

bakışlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendim. Varlığının çölü, küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledi. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin. Küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın üşüyen yüzünden yansıyan ışığın aksi sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakş olan gül yanağının kokusu döndü dolaştı kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış, acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden
hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim. Elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zamanda aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

Seni terk eylemenin çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuk olanın aşıkına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kana boyanıktır. Üftadelerin didesi huğun, bağrı yanıktır. Her dem uyanıktır. Dil şehrine kaydolalı sevdayı dilara, yaktı beni nara. Bendeyledi zülfün beni Mansur gibi dara, düşürdü bu zara. Takdir-i ezel böyleymiş, gayrı ne çare, yalvarmalı yâre. Sabreyle gönül, Hüsnilinin babı açıktır, ihsanı da çoktur. Aşufte dili, hasreti hicrana bırakma, dil şehrini yakma. Bir nim-i nikahın ile ateşlere yakma, hem hışm ile bakma. Var Hazreti Saniye kul ol, gayrıya bakma, her bir yana akma. Seyri sülük ehline de dergahı duraktır, aşkın da buraktır.

bir hande ile arz-ı cemal eyle. Ubanım, aşkınla yan. Yoluna feda kılmaya kalmadı gümanım. İstersen al canım. Bari beni cellada ver, al boynuna kanım, mahveyle nişanım. Bilmem nesi var alemde, bu salih de kulundur, Mevlası tanıktır.

Anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberin geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe.

Resul haz duyardı gece kalkmaktan, Hakk'ın huzurunda fazla kalmaktan. Ayaklar şişerdi namaz kılmaktan. Yazık bana, yazık, aykırı gittim. Onun sünnetini çok ihmal ettim. Kolay mı sanırsın nefisle savaş? Günlerce evinde kaynamazdı aş. Açlıktan karnına bağlıyordu taş. O bir peygamberken böyle yaşardı. İşte bu sebeple zoru başardı. Dağlar altın olup arz etti kendin. Elinin tersiyle reddeden sendin. Allah büyük vekil, o yeter derdin. Onlara gösterdin yücelik neymiş? Soyluluk, ululuk, cücelik neymiş? Yaşadığı hayat, çektiği çile, zühdünün delili sayılsa bile, hepsini anlatmak gelmez ki dile. Fakirlik övüncüm diyebilene, belalar bal olur yiyebilene. Vahdet sarayına mahrem olanın, ilhamını daim arştan alanın, hatrına dünya yaratılanın, Hak'tan başkasına meyli mi olur? O en büyük hazzı kullukta bulur. Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir. Her iki dünyanın efendisidir. Arap, Acem onun bir bendesidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil. Sen de o güzelin önünde eğil. Sevgili peygamber gerek duyarsa, emreder veyahut yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, ister evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Hakkın Habibidir dertlere derman, şefaat yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayım unutma bizi. İnsanları davet etti Allah'a, kulluk etmesinler başka ilaha, sapmasınlar küfre, şirke bir daha. Ona sarılanlar güvenliktedir, her iki dünyada esenliktedir. Bütün nebilerden üstündür el-Hak, bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak, onun kemaline eren olmadı, daha öylesini gören olmadı. Bütün nebilerin sensin ulusu, İrfan denizinden avuç dolusu, kerem sağnağından bir tek yudum su, İstiyorlar senden ya Resulallah, sunu ver, kansınlar elhamdülillah. Görmemiştir varsa feleğin gözü, duymamıştır asla böyle bir sözü. Sen ilmin kaynağı, hikmetin özü, diğerleri ancak nokta gibidir. 3-5 harekeden sade biridir. Siret ve sureti tamam olunca, nebiler fihristi hitam bulunca, en sonra o geldi vakit dolunca. Arınıp süzüldü, kemale erdi. Bu sebeple Allah Habibim derdi. Alemde hüsnüne yoktur bir bedel, böyle hükmeylemiş takdiri ezel. Son Resul olmalı güzelden güzel, feyzini güzeller hep senden alır, yanında güzellik pek sönük kalır. Şu Hristiyanlar gör ki neyledi, tevhide aykırı sözler söyledi. İsa ilah deyip bühtan eyledi,
ayrı tut ilahtan aciz beşeri, övebildiğince öv peygamberi. Ulvi dileklerle, aydın yüzlerle, titreyen dudaklar, nemli gözlerle, adını anarken kutlu sözlerle, sakın bu övgüde aşırı gitme, şirki andıracak sözü sarf etme. Onun irfanını kim sezebilir, kim anlatabilir, kim yazabilir, söz incilerini kim dizebilir, divanlar dolusu bunca emekler, yine de bu meydan şairi bekler. Bütün bunlar ona haktan inayet, gösterdiği bunca mucize, ayet, zatı kadar büyük olsaydı şayet, ismi anılınca yer yarılırdı, çürüyen kemikler hep dirilirdi. Mutluluk, esenlik onun izinde, her ilkesi makul, her emri zinde, akla güç gelenin yeri yok dinde, onun her sözüne amenna dedik, ne şüpheye düştük ne de gevşedik. Bir bilsem ki ona bende olanın, yanında bulunup feyiz alanın, farkı mı var ondan uzak kalanın, onu anlamaktan acizdir beşer, kemalini gören akıllar şaşar. Bir ışık ki yansır arşa ulaşır, anlatmak ne mümkün dilim dolaşır. O bir güneş, bakan gözler kamaşır, nuruna pervane aşık gönüller, sevdasıyla açıp solmada güller. Varlığı sadece dıştan görenler, uyur gezer gibi ömür sürenler, ışıktan çok karanlığı sevenler, ne bilsin Muhammed Mustafa kimdir? Nübüvvet nasıl bir nurlu iklimdir? Elbet anlatamaz şair böylesin. Nutku tutulmuştur, kalem neylesin? Bırak da son sözü ilim söylesin. Adem evladının o en hasıdır, yaratılmışların en alasıdır. İnsanlık lahuttan beklerdi haber, kurtuluş dilerdi nice derbeder. Mucizeyle gelen bunca peygamber, hep senin nurunu yansıtıyordu. Müjdeciyiz, önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır, yıkanır güneşle yunup paklanır, akşamla birlikte çıkıp aklanır, güneş sensin, onlar birer yıldızdır, nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel, kudret hiç üstünden çekmemiştir el, hilkati ne güzel, huyu ne güzel, o bize Allah'ın büyük lütfudur. Şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın, dolunay görsün de haline yansın, keremi yanında derya utansın, zaman da öğrensin enginlik neymiş, sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş. Ürperir ilk gören, sert biri sanır, tanıyınca sever, heyecanlanır, asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi, sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü, hikmetin kaynağı incidir sözü, aydan da aydınlık mübarek yüzü. Özüne, sözüne hayranım ey dost, yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, nola toprağında bir tek kum olsam,
toprağın ıtrıyla kainat dolsun, onu öpüp koklayana aşık.

cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir? Değil mi sinede birdir vuran yürek, yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Baksana kim boynu bükük ağlayan? Hakkı hayatın senin ey Müslüman. Kurtar o biçareyi Allah için. Artık ölüm uykularından uyan. Bunca zamandır uyudun, kanmadın. Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa, sen yine bir kere kımıldanmadın. Ninni değil dinlediğin velvele, kükreyerek akmada müstakbele. Bir ebedi sel ki zamandır adı, haydi katıl sen de o coşkun sele. Karşı durulmaz, cereyan sine çak, varsa duranlar olur elbet helak. Dalgaların anlamadan seyrini, göz göre girdaba nedir inhimak? Dehşeti maziyi getir yadına, kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına? Ben onu dünyaya getirdim diye kalkışacaksın demek öldürmeye. Sevk ediyormuş meğer insanları hakkı ubüvvet de bu caniliğe. Doğru mudur yeis ile olmak tebah? Yok mu gelip gayrete bir intibah? Beklediğin supu kıyamet midir? Gün batıyor, sen arıyorsun sabah. Gözleri maziye bakan milletin ömrü temadisi olur nekbetin. Karşına müstakbeli dikmiş huda, görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark, ey ebedi meskenet, sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum garbın elinden yarın kalmayacak çekmediğin melanet. Hakkı hayatın daha çiğnenmeden kan dökerek almalısın merdi sen. Çünkü bugün ortada hak sahibi bir kişidir hakkımı vermem diyen.

Ya Rab, cananımı göster göreyim. Kara yüzümü ayağına süreyim. Sohbeti vaslına ne olur ereyim. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ağlarım dar fenada gülmesem. Yar mıyım ağyar mıyım hiç bilmesem. Ölmeden ön ölmek ister ölmezem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Eşiğinde isterim bir hak olam. Bir kadem basması ile pak olam. Ezilip rize be rize çak olam. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem. Nola gül yüzünü bir dahi görem. Sensiz zindandır bana bağı irem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle hulusi hastaya. Kapında zincirin ile besteye. Nideyim, nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 10. Cüz.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم

وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.

فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم

عدل ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.

umutsuzca ağlıyordu. Gözlerinden akan yaşlar kalbindeki yangını söndürmeye yetmiyordu. Alemlerin efendisi Rabbine yürürken o çaresizce başında bekleyip iki cihan serverinin alnında öbeklenen boncuk boncuk terleri silmeye çabalıyordu. O babasının biricik evladı incisi Latif ve nazik Fatıma'sıydı. Hazreti Ali'nin pâk zevceleri, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin mutahhar valideleri Fatıma. Kalbi sıkışıyordu Fatıma'nın, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce nebinin ızdırabını görünce. Vay babamın ızdırabına, vay babamın ızdırabına, nidaları karışıyordu hıçkırıklarına. İki cihan güneşi, üzülme, bugünden sonra babanın üzerinde bir ızdırap olmayacak diye teselli ediyordu Fatıma'sını. O Fatıma'sını çok seviyordu, Fatıma'sı da onu. Hatice'sinden doyamadığı, ellerinden kayıp giden, cennet hatunlarının zirvesi olan o pâk ve müşfik eşinden emanetti ona. Hem analık hem de babalık etmişti. Çeyizini annen hazırlayamadı diyordu Efendimiz, gözlerinden iki damla yaş süzülürken. Öksüzdü Fatıma. Ama babasının sevgisi o kadar büyüktü ki bu fazlasıyla teselli ediyordu onu. Aralarındaki bu muhabbet herkesçe seziliyordu. Bir gün bir grup sahabi iki cihan serverinin huzuruna gelerek en sevdiği insanların isimlerini sordular ona. Bu sorunun ilk cevabı yine Fatıma-tü-Zehra'ydı. Hazreti Ömer dahi, Resulullah'ın senden daha çok sevdiği birini görmedim. Bu yüzden benim de babandan sonra en sevdiğim insan sensin diyecekti ona. Tek tesellisi bu değildi Fatıma'nın. Alemlerin efendisi onu çok güzel bir haberle müjdelemişti ahirete irtihal etmeden. Yakınları arasında kendisine kavuşacak ilk kişi oydu. Hüzün ve ayrılık gözyaşları bu muştunun ardından mutluluk ve tebessüme bırakmıştı yerini.

babasına kavuştu. Hazreti Meryem'den sonra cennetteki kadınların efendisidir o. Hatice'nin yadigarı, müminlerin annesi, dünyanın en şanslı evladı.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit.

meleği, şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal ederek ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.
1: Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yolları aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi, bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail, İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah, onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

0: Sen her bahar kurumuş kemikler gibi nice ağaçları yapraklarla giydirirsin, çiçeklerle süslersin, ellerine meyveler verip sevindirirsin. Sen rahimlerin karanlığında saklı biçimsiz ve şekilsiz ceninleri ete ve kemiğe bürürsün, gül yüzlerle süslersin, gözlerin ve dudakların tebessümünü hediye edip sevindirirsin. Güllerin çehresindeki tebessüm ve tazelik senin hediyendir. Bülbüllerin sesindeki neşe ve sürur senin hediyendir. Sümbülün saçını örüp bağlayan zarafet ve incelik senin atıfetindir. Güzellerin gül yüzlerindeki tazelik ve güzellik senin atıfetindir. Sensin bana her an sonsuz hediyeler getiren. Lütfunla sevinenlerden eyle beni. Anaların şefkati senin şefkatinin bin bir perdeden geçmiş gölgesidir. Keremini annemin sinesi gibi tatlı eyle bana. Babaların lütuf ve keremi senin lütfunun gölgesinin gölgesidir. İhsanını babamın şefkati gibi yakın eyle bana. Sen ki herkese hiç ummadığı yerden, hiç ummadığı bollukta hediyeler gönderirsin. Ebedi ihya ederek sevindir beni. Lütfunla bağışla, ihsanınla hediyelere bol beni. Ruhumu sana muhatap olmakla yalnızlıktan kurtar. Kalbimi sana aşina olmakla kederden kurtar.
1: Ya Beşir,
0: sen kereminle her derdi ve ıstıraba devalar gönderirsin. Sen rahmetinle her hüzne ve eleme müjdeler gönderirsin. Senin müjdenle silinir bütün endişe ve kaygılar. Senin müjdenle yok olur cümle korku ve umutsuzluklar. Kalbim kırıktır. Teselli ver bana. Boynum büküktür. Müjdeni gönder bana. Hüznüm büyüktür. Gönlümü al. Korkum çoktur. Tut ellerimi.
1: Ya Cemil,
0: güzellerin güzel yüzlerindeki güzelliği sensin takdir eyleyen. Güzelliği taçlandıran tebessümleri sensin tasvir eyleyen. Sensin güzel bakışlıların gözlerine güzellikleri dokunduran. Sensin gülün yaprağına şebnemler indirip gözlere süs eyleyen. Güzellerin hepsi senin güzelliğine ayinedir. Cemalini göster bana. Aşıkların hepsi aslında sana rağbet etmektedir. Vecihini göster bana. Güzelliklerin hepsinde senin tecellilerin okunur. Yakınlığını ver bana. Kusursuz ve paktır. Cemil ve güzeldir senin isimlerin. Esmanı sevdir bana. Güzelliklerin hepsinin aslı senin cemalinin gölgesidir. Gölgelerden geçir beni. Tebessümlerin hepsinin sebebi

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. 28. mektup, 7. mesele, 3. işaretteyiz. Risale-i Nur eczaları, bütün mühim hakaiki imaniye ve Kur'aniyeyi, hatta en muannide, en inatçı kişilere karşı dahi parlak bir surette ispatı, çok kuvvetli bir işareti gaybiye ve bir inayet-i ilahiyedir. Risale-i Nur eserleri, iman ve Kur'an hakikatlerini en inatçı kişilere karşı bile öyle bir ispat etmiş ki, bunun Cenab-ı Hakk'ın yardımı olduğu, gaybi bir işaret olduğu bedihi apaçık ortada. Çünkü hakaiki imaniye ve Kur'aniye içinde öyleleri var ki, en büyük bir dahi da telakki edilen İbn Sina, fehminde aczini itiraf etmiş İbn Sina'nın bile anlamakta aciz kaldığını itiraf etmiş olduğu İbn Sina şöyle demiş: akıl buna yol bulamaz demiş. Öldükten sonra diriliş, haşir bahsini, ahirete inanma bahsini İbn Sina demiş ki, ona biz inanırız, onu düşünmeyiz, onu aklen ispatında aciz kalırız, sadece inanmakla mükellefiz demiş. Halbuki 10. söz risalesi, o zatın dehasıyla yetişemediği hakaiki hakikatleri avamlara da çocuklara da bildiriyor. Bugün bir çocuk bile ve avam esnaf kardeşlerimiz bile 10. söz risalesini okuduklarında, şu geceden sonra sabahın, şu kıştan sonra baharın geleceği kat'iyetinde, öldükten sonra ebedi bir dirilişin var olduğunu 2 kere 2 4 eder derecede ispat ediyor. Hem mesela sırrı kader ve cüz-i ihtiyarinin halli için, yani insanın hadiseleri seçmede rolü ne kadardır ve kaderin burada hissesi ne kadardır, kader nedir neler kader değildir. Bunların halli için koca Sa'd-ı Taftazani gibi bir allame, alimler alimi bir zat 40-50 sayfede meşhur Mukaddemat-ı İthna Aşer namıyla Telvih Nam kitabında ancak hallettiği ve ancak havassa bildirdiği aynı mesaili Sa'd-ı Taftazani gibi alimler alimi bir zat 40-50 sayfede sadece alimlerin, yüksek tabaka insanların anlayabileceği şekilde hallettiği o meseleyi kadere dair olan 26. sözde, Sözler kitabının 26. sözünde, ikinci mebhasın iki sayfasında tamamıyla hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı, eseri inayet olmazsa nedir? Bu elbette alimler alimi Sa'd-ı Taftazani Hazretleri'nin 50 sayfada ancak alimlerin anlayabileceği tarzda açıkladığı meseleyi Risale-i Nur avamın anlayacağı şekilde 2 sayfede halletmiş. Bu Allah'ın yardımı değil de nedir? Hem bütün ukulü hayrette bırakan, bütün akıl taşıyan, akıl sahiplerini hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve sırrı hilkati alem, şu alemin yaratılış sırrı nedir? Ve tılsım-ı kainat denilen kainatın sırrı nedir? Ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın icazıyla, mucizeliğiyle keşfedilen o tılsım-ı müşkil küşa ve o muammayı hayret numa 24. mektup ve 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tahavvülat-ı zerratın 6 adet hikmetinde keşfedilmiştir. Hani bazı insanlar derler, ben niye yaratıldım, alem niye yaratıldı, bu kainat niye yaratıldı, acaba bunun sırrı nedir? İşte bu bütün sorulara Kur'an'ın verdiği cevabın mucizeliği 24. mektup, 29. söz, 30. söz gibi risalelerde kesin kes ispat edilmiş. Kainattaki faaliyeti hayret numanın tılsımını ve hilkati kainatın ve akıbetinin muammasını, bu dünya kıyametten sonra ne olacak? İşte bunu ve tahavvülat-ı zerrattaki harekatın sırrı hikmetini keşif ve beyan etmişlerdir, meydandadır, bakılabilir. Hem sırrı ehadiyet ile şeriksiz vahdet-i rububiyet, hem nihayetsiz kurbiyet-i ilahiye ile nihayetsiz bodiyetimiz olan hayretengiz hakikatleri, yani Cenab-ı Hak birdir, ortağı yoktur, bütün kainatı terbiye eden O'dur. O bize bizden, şah damarımızdan daha yakın, biz ona çok uzağız. Bu gibi hakikatleri kemali vuzuh ile 16. söz ve 32. söz beyan ettikleri gibi kudret-i ilahiyeye nispeten zerrat ve seyyarat müsavi olduğunu, Allah'ın kudreti karşısında bir zerre ile güneşin hiçbir farkı yok. İkisini de Cenab-ı Hak yaratır, ikisini de öldürür, ikisini de değiştirir. Ve haşr-ı azamda, büyük dirilişte umum zi-ruhun ihyası, bir nefsin ihyası kadar o kudrete kolay olduğunu ve şirkin hilkat-i kainatta müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu, Allah'tan başka birinin kainatın yaratılışında ve yönetilişinde parmak oynatmasının mümkün olmadığını ve bunun akıldan uzak olduğunu kemali vuzuh ile gösteren 20. mektuptaki ve huve ala kulli şeyin kadir kelimesi beyanında ve 3 temsili havi onun zeyli şu azim büyük sırrı vahdeti keşfetmiştir. Hem hakaiki imaniye ve Kur'aniyede Kur'an ve iman hakikatlerinde öyle bir genişlik var ki, öyle bir genişlik var ki, en büyük zekayı beşeri ihata edemediği halde, benim gibi zihni müşevveş, vaziyeti perişan, müracaat edilecek kitap yokken Kur'an'dan başka, sıkıntılı ve süratle yazan bir adamdan, o hakaikin ekseriyet mutlakası, dekaiki ile zuhuru, doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in i'caz-ı manevisinin eseri ve inayet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi ve kuvvetli bir işareti gaybiyesidir. Dördüncü işaret, 50-60 risaleler öyle bir tarzda ihsan edilmiş ki, değil benim gibi az düşünen ve zuhurata tebayet eden ve tetkike vakit bulamayan bir insanın, belki büyük zekalardan mürekkep oluşan bir ehli tetkikin sa'i ve gayretiyle yapılmayan bir tarzda telifleri doğrudan doğruya bir eser-i inayet olduklarını gösteriyor. Yani Risale-i Nur diyor, öyle mükemmel bir eser ki o eseri benim gibi zayıf bir insanın yazması mümkün değil. Öyleyse yazmamışım, yazdırılmışım diyor. Çünkü bütün bu risalelerde bütün derin hakaik, derin hakikatler temsilat vasıtasıyla, misaller verilerek en âmi ve ümmi olanlara kadar ders veriyor. Halbuki o hakaikin çoğunu büyük alimler tefhim edilmez deyip değil avama, belki havassa da bildiremiyorlar. Şimdi Risale-i Nur Kur'an'ın üslubunu üstad edinmiş. Kur'an nasıl ki birçok hadiseleri misallerle, kıssalarla anlatıyor, ifade ediyor. Risale-i Nur da Kur'an'ın manevi bir tefsiri olduğu için aynı hakikat onda da tezahür ediyor. Yani çok büyük hakikatler var ki alimler bile zor anlayacağı meseleleri misaller vererek akla yakınlaştırmış. En âmi, en zavallı insanlar bile o büyük hakikatleri anlayabiliyorlar. İşte en uzak hakikatleri en yakın bir tarzda, en âmi bir adama ders verecek derecede, benim gibi Türkçesi az, sözleri muğlak, çoğu anlaşılmaz ve zahir hakikatleri dahi müşkilleştiriyor diye eskiden beri iştihar bulmuş ve eski eserleri o su-i iştiharı tasdik etmiş bir şahsın elinde bu harika teshilat, kolaylık ve suhuleti beyan, ifade kolaylığı elbette bila şüphe, şüphesiz bir eseri inayettir. Allah'ın yardım eseridir ve onun hüneri olamaz ve Kur'an-ı Kerim'in i'caz-ı manevisinin bir cilvesidir ve temsilat-ı Kur'aniyenin bir temessülüdür ve inikasıdır, yansımasıdır, misalidir, küçük bir misalidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an ve imandan süzülmüş, telemmü etmiş bu Kur'an ve iman esaslarını okuyup anlamayı, hayatımıza tatbik etmeyi ve muhtaç gönüllere ulaştırmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda 5. işarette beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bina için toprak, yaşamak için gıda neyse, melekut aleminde yükselmek için de tövbe odur. Şahabettin Şuhreverdi radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 011 99 0551 011 98 99
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilcinar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Evşenül Kebir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya Kerim es-Safh, ya azim el-men, ya kethir el-khayr, ya kadim el-fadl, ya latif el-sun'a, ya daim el-lutf, ya nafis el-karb, ya kâşif el-dur, ya malik el-mulk, ya kâdiyen bil-hak. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
6: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
7: Ya

0: Allah'ım.
1: Ey mağlup edilmeyen aziz. Ey elle tutulmayan latif. Ey uyumayan gözetleyici. Ey bitmeyen mevcud. Ey ölmeyen hay. Ey düşmeyen melik. Ey fena bulmayan baki. Ey cehalet arız olmayan alim. Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan Samet. Ey zaafa uğramayan kavi. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
0: Ve es'eluke bi esmaike ya vahid ya varid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acze düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan, zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve kullu şeyin hâdî.

0: Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وأسأل

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddara fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gârgâ. Ya men huve yuncil helkâ. Ya men huve yeşfil merdâ. Ya men huve emâte ve ahya. Ya men huve adhaka ve ebkâ. Ya men huve adalla ve ehdâ. Sübhâneke ya la ilâhe illâ entel emânul emân. Ecirnâ minen nâr.
1: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahrem.

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. يا من هو في القيامة ملكته يا من هو في الحساب هيبته يا من هو في الميزان قضاؤه يا من هو في الجنة رحمته يا من هو في النار عذابه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahrı ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve ileyhi yehrabul khaifun. Ya

0: yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin, inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, ey müminlerin sevgilisi olan, ey kullarının dualarına cevap veren, ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, ey bütün dertlere deva veren, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyi nuruyla aydınlatan, ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur. Kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

rüyalarıma. Nice minnettarım iman yolu rüyalarıma. Beni mutlu eleyen duygulu rüyalarıma. Ben ayıklıktaki bin gerçeği kurban vererim. Bir tacüp dolu, hayret dolu rüyalarıma. Severim gündüzü, lakin benim olsun geceler.

Kainatta her ne varsa, üç harf ile beş nokta. Ayın, şın, kaf. İşidin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez, hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem safa, Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk. Dağ düşer küleyler, gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Kime ki vurdu ok, gussa ile kaygı yok. Feryat ile ahı çok, firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir oynatır. Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırır, deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir ki ey odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin? Varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin okuyacağımız hadislerini anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. O gül bahçesinden gül demetlerini güzel bir şekilde toplamayı bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakillah, Allah'tan sakın. Takva ehli ol. Rabbini tanı, onu bil, onun emir ve yasaklarına riayet et. Çünkü senin aklın, senin fikrin sana bunu gerektirir. Takva nedir? Bir kimsenin hayrı olan şeyleri, şer olan şeyleri, kötü olan şeyleri bilmesi, hayır olanları işlemeye yönelmesi ve kötü olan şeylerden sakınması ve kaçınmasıdır. Takva nedir? Allah-u Teala'ya tabi olmak, Allah-u Teala'nın emirlerine kendisini bir insanın böyle amade kılmasıdır. Bu nedenle Allah-u Teala ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hep bizlere takvayı emretmiş. Hani toplumumuzda bazen şey var, bir fetva, bir takva. Fakat şunu unutmayalım ki hayatın her alanı takvadır. Birinci derecesi her zaman da söylediğimiz gibi şirkten korunmak, Müslüman olmak, kelime-i tayyibeyi bizi kurtaracak olan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu demek, inanmak, kalple tasdik, dil ile ikrar. Sonra Allah-u Teala'nın haram kılmış olduğu şeylerden kaçınmak, onları işlememek, helal kılmış olduğu şeyleri yerine getirmek, farzları yerine getirmek. Bu da nedir? Takvanın bir üst derecesi. Sonraki aşamada da nedir? Bir insanın artık böyle mekruh olan işleri bile terk etmesi, böyle kötü olan, şüpheli olan şeylerden bile kaçınması, bu da nedir? İnsanı bir daha bir zirve noktasına çıkarıyor. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz, Allah'tan hakkıyla takva olun, ittika edin, vikaye edin, korunun diye bu şekilde bizlere talimatta buyuruyor. Vikaye nedir? Koruma. Kendimizi kötülükten, şirkten, hasetten, kibirden, riyadan, her türlü yasaklanmış olan şeylerden korumak ve Allah-u Teala'nın emrine boyun eğmek. İşte bu nedenle Allah-u Teala bizlere diyor, Allah'tan sakının, korunun. Ve akimis salah, namazı ikame edin. Bu çok önemli. Bu ifade çok önemli. Kıyam diyoruz, bir şey ayakta durma, ayakta tutabilme. Değil mi? İşte namazı da Allah ayakta tutun diyor. Namaz ayakta olursa din ayakta olur. Çünkü namaz dinin direğidir. Kim namazı terk ederse dinini yıkmış olur. Bu nedenle kişi namazını kılacak, kıyam edecek, ayakta tutacak namazı. Yerine göre kılacak. Rükûsunu, secdesini, oturmasını, hepsini böyle yerli yerince yapacak. Rabbisini bilerek, Rabbisinin huzurunda olduğunun şuurunda Rabbisini görür gibi ama kendisinin Rabbisini göremediğini fakat Allah-u Teala'nın Rabbi Zülcelal Hazretlerinin kendisini gördüğünü iyice anlayıp o şekilde o düşünce ile ihsan makamında namaz kılacak. İşte bu şekilde namaz olur. Biliyorsunuz namaz işte hadesten taharet diyoruz, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Bunlar nedir? Namazın bir şartlarıdır. Bundan olacak. Hem bedenini temiz tutacak, hem elbisesini temiz tutacak, hem kalbini temiz tutacak, hem de ne yapacak? Örtünecek. Neyle? Helal olan şeylerle, helal olan elbiselerle örtünmüş olacak. Sonra nedir? Vakit olacak. Sonra niyet olacak. Kıyam olacak. Kıraat olacak. Rükû olacak. Secde olacak. Bunlar da nedir? Namazın gereklerindendir ve içindekilerdir. Kişi bunlara da hakiki manada riayet edecek. İşte bu şekilde namaz olur. Bu şekilde bir kimse namazı da kıldığı zaman o namaz ona fayda verir. Ve Allah-u Teala'nın kitab-ı mübinde buyurduğu gibi namaz insanı kötülükten, fuhşiyattan alıkoyar. Bu şekilde kılarsa namaz onu kötülükten alıkoyar. Ama bu şekilde de kılmazsa o zaman Allah korusun böyle kötülük içerisinde debelenip durur. Allah Resulü işte bu nedenle diyor, namazı kılın. Ve akimus salah, namazı ikame edin. Ve atiz zeka, zekatı da verin. Çünkü zekat nedir? Bir temizlenmedir, bir arınmadır. Hakkı olana hakkını vermedir. Allah-u Teala ne diyor? Muhtaç durumda olanların sizin mallarınızda hakkı vardır. Biz de zekat verdiğimiz zaman ne olmuş oluyor? Malımız üzerinde hakkı olana hakkını vermiş oluyoruz. Ve malımızı da temizlemiş oluyoruz. Güzelleştirmiş oluyoruz. İşte mala ait olan bir yükümlülük, malı koruma, malı temizlemeye ait olan bir yükümlülükten dolayı, hakkı olana da hakkını verdiğimizden dolayı, vermemiz gerektiğinden dolayı ne diyor Allah'ın Resulü? Zekatınızı da verin, yerine getirin. Sonra ve huccel beyte, ve Allah-u Teala'nın beytini, o Kabe'yi ziyaret edin. Çünkü haccın şartlarından birisi nedir? Mahsus olan o mekanı ziyaret etmektir. İşte nedir? Allah'ın beyti onun için diyor. O beyti ziyaret edecek, orada ziyaret tavafını yapacak, Kabe'nin etrafında tavafını yerine getirecek. Ve'temir, umre de yap. Hac zamanı haricinde de umre yapın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, umrenin de haccın da insanın hem maddi hem manevi faydası gördüğü bir amel. Çünkü zina diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik getirir. Hac ve umrede kişiyi ne yapar? Zengin kılar. Hac ve umre ikisi arasındaki günahların da yok olup gitmesine, silinip gitmesine sebebiyettir inşallah. Kabul olunmuş bir hac ama helal parayla, güzel bir niyetle, iyi bir niyetle, yerine göre uygun davranışlar içerisinde yapılarak yapılmış olan bir hac ve umrenin sevabı budur. Sonra ve birre valideyk, anne babana da iyilikte bulun. Onlara hürmet et, onlara saygı göster, onların ihtiyaçlarını gider, onlara güzel yüzlü davran, onlara üf bile deme. Devamlı iyilikte bulun, güzellikte bulun, sadakatte bulun. Çünkü onlar senin varlık sebebin. Onlar seni çile üstüne çileyle dünyaya getirdi. Sana baktı, büyüttü, besledi. Senin de onlara karşı görevin var, vazifen var. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belki günümüz insanların anne babasına karşı saygısızlığının arttığı bir dönemde bu hadis-i şerifler bize yol gösterme açısından çok önemli. Anne babaya iyilik yapın. Anne babanın duasını almak büyük bir sevaptır. Anne babaya iyilik yapmak da büyük büyük mükafatların elde edilmesine sebeptir, vesiledir. İşte bu iki güzellikten, bu iki büyük sevaptan mahrum olmaması lazım kişinin. Bu nedenle Peygamberimiz ne diyor? Anne ve babana iyilik yapacaksın. İyi davranacaksın, hürmet edeceksin, saygı göstereceksin, ihtiyacını soracaksın. İhtiyaç sahibi olmasa bile soracaksın, hediye alacaksın, yanına gideceksin, güler yüz göstereceksin. Zaten ihtiyar insanlar nedir? Gönülleri böyle incedir, ince duyguludur. Onlara böyle güzel bir söz, tatlı bir söz, onları bir ziyaret bile her şeyi yerine geçer. Ve şuna da kaniyiz, şuna da şahidiz, bunu da bizzat görmüşüz, yaşamışız. Anne babasına hürmet eden, saygı gösteren, onlarla ilgilenen insanlar dünyada rahat bir hayat sürüyorlar. Onların duasını aldıklarından dolayı onlara karşı asi olan, onlara karşı görevini yerine getirmeyenlerin de çok büyük sıkıntılara, darlıklara düştüklerini görüyoruz. Ve hiç işimiz rast gitmiyor diye de kendiler de zaman zaman yer yer itirafta bulunuyorlar. İşte bu nedenle Peygamberimiz ne diyor? Anne babana iyi davran. Sonra vesıl rahimek, sıla-i rahmi de koru. Bu çok önemli. Çünkü sıla-i rahmi korumak dinin emirlerinden birisidir. Aile birliğini, bütünlüğünü sağlamak dinin emirlerinden birisidir. Mesela bugün günümüzde işte aileyi ayırmışlar. Büyük aile, çekirdek aile. Çekirdek aile oluşmuş. Sadece fertler kendileri var. Başka kimse yok. Böyle bir toplum bakıyorsunuz her geçen gün çeşitli sosyal problemlerle karşılaşıyor. Sıkıntı üstüne sıkıntı yaşıyor. Dert üstüne dert yaşıyor. Birlikten kuvvet doğar. İnsanların birbirine tesanüt, yani destek vermesi gerekir. Ama bugün insanlar birlik ve beraberlik içerisinde olamadıkları için, destek de göremedikleri için her geçen gün sıkıntı içine giriyorlar, dert üstüne dert oluşuyor, kendilerine karşı özgüveni kaybediyorlar ve bu sefer de sevgiden mahrum kaldıkları için başkalarına da sevgi gösteremiyorlar ve herkes birbirinden nefret eder hale geliyor. Birbirini sevmeyen bir toplum oluşuyor. Birbirine kinle bakan, birbirine hasetle bakan, birbirinin ayağının kaymasını bekleyen bir toplum oluşuyor. Bu nedenle İslam her şeyin en iyisini getirmiş, en güzelini getirmiş, en iyi davranışları bizlere yapmayı emretmiş. Bunlardan birisi de nedir? Sıla-i Rahim'dir. Belki de günümüzde terk ettiğimiz en büyük ibadetlerden birisi de budur. Ve dünyada da cezası çabuk verilecek günahlardan birisi nedir? Anne babaya isyan etmek, bir de nedir? Sıla-i Rahmi terk etmek. Bunlar dünyadayken daha cezası gelenlerdir. Allah-u Teala bizi ıslah etsin, böyle bir ceza ile muhatap kılmasın. Ne diyor? Sıla-i Rahmi ziyaret edeceksin. Hele günümüzde daha kolay. Telefonlar var. Aç telefonu en azından. Bunu da mı yapamıyor insan? Selamun aleyküm. Nasılsın? İyi misin? Bir cuma günü yap. Başka günler yap. Ne olur? İnsanların birlikteliğini korumuş olursun. Birbirinize sıla-i rahim yapmış olursunuz. En azından. Yani insanlar bunları yapmaktan da mı aciz? Günün şartlarına göre teknik açıdan her şeyin ilerlediği bir dönemde ne yapıyorsunuz? Telefonu açıyorsunuz. Üstelik görüntülü, ta uzaktaki bir adamla görüntülü olarak görüşebiliyorsunuz. Eskiden insanlar birbirini ziyaret etmek için ne kadar yol giderlermiş, ne uzun mesafeler giderlermiş. Bugün böyle bir şey de yok. Mesafeler de yakın. Ha tabii maddi imkanlar belki zorlayabilir ama insan en azından bir telefon açar, konuşur, hal hatır sorar. Bu şekilde de varlığını belli etmiş olur. Ama maalesef bunu bile yapmaktan aciz bir toplum oluşmuş. Bunu bile yapmayı çok gören bir insan tipi oluşmuş. Ve bakıyorsunuz insanlar da her geçen gün huzur bulacaklarına dert üstüne dert, çaresizlik üstüne çaresizlik, hastalık üzerine hastalık. Allah korusun. Bu nedenle sıla-i rahime çok önem vereceğiz. Sıla-i rahmi yapacağız ve bize gelmeyene biz gideceğiz. Çünkü peygamberimize birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü, benim akrabalarım var. Ben onlara iyilik yapıyorum. Onlar bana kötülük yapıyor. Ben onlara saygı gösteriyorum. Onlar bana göstermiyor. Ben onlara gidiyorum. Onlar bana gelmiyor. Peygamberimiz ne diyor? Sen yine onlara iyilik yap. Sen onlara git. Onlar sana gelmemiş olsa bile. Bu nedenle sıla-i rahmi kesmeyeceğiz. Kesen taraf biz olmayacağız. Elimizden geldiği kadar sıla-i rahmi koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Tabi sıla-i rahminde sınırı var. Nedir? Mesela önce size mahrem olanlar, ebediyen evlenilmesi haram olanlar var. Bundan sonra arka doğuya doğru ilerler ve gelir. Bu nedenle bu sırayı takip etmek suretiyle sıla-i rahmi koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Bu güzel ibadeti yerine getireceğiz. Çünkü arşa yapışmış dua ediyor sıla-i rahim. Kendisini koruyanı korunması için, iyilik bulması için, kendisiyle alakayı kesenin de kötülüğe düşmesi için böyle duada bulunuyor. O iyi duasını alanlardan olalım, kötü duasını alanlardan eylemeyelim. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor, وَقْرِضْ ضَيْفَ misafire ve zayıf olanına da ikrama bulun, onlara yardımcı ol. Sana bir misafir geldiği zaman ona izzeti ikramda bulun, ona iyi davran, ona güzellikte bulun. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ve insanlara da ne yap? İyiliği emret, maruf olanı emret. Maruf ne demek? Aklın ve şeriatın güzel gördüğü şey. Hani örf ve adetimiz deriz ya, örf diyoruz. Oradan geliyor. Ha, iyi olan, güzel olan şeyleri Allah'ın, Resulünün, aklın güzel gördüğü şeyleri insanlara emret, hatırlat. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ kötü olanın, aklın ve şeriatın çirkin gördüğü, kerih gördüğü, pis olan şeyler konusunda da insanları yasakla, insanlara bu konuda da uyarıda bulun. Ve zulmal hakkı haysu mazal. Hak ne taraftaysa sen de o tarafa geç. Hakkın yanında ol. Kim olursa olsun, baban olsun, çocuğun olsun, evladın olsun, komşun olsun, kim olursa olsun devamlı hakkın yanında ol. Hak ne tarafa kaymışsa, hak ne taraftaysa sen de hakla birlikte ol. Sakın ha batılla birlikte olma. Bu nedenle helak olur gider insan, Allah muhafaza buyursun. İşte bu nedenle emri bil maruf çok önemlidir. Bir toplum emri bil maruf nehyi anil münkeri terk ederse umumi bela onların üzerine gelir. Ve dua ederler de duaları kabul olmaz. Adam hırsızlık yapıyor, adam faiz yiyor, adam zina ediyor, adam ahlaksızlık yapıyor. Adam çeşitli günahların içerisinde hiç karışmıyor. Ona üstelik destek veriyorsa bela gelir, musibetler gelir. Dua ederler diyor Peygamberimiz ama duaları da kabul olmaz. Dua da kabul olmaz. Allah korusun, Allah bu duruma düşürmesin. Sonra da hakla birlikte olacak insan. Acı da gelse, zor da gelse, sıkıntı da verse hakkı tutacak, hakkı kaldıracak. Kim olursa olsun, Mehmet Akif öyle diyor ya, adam aldırma gel geç diyemem, aldırırım ve gaye nedir? Hakkı tutar kaldırırım. Kişi faziletli, erdemli kişinin özelliği de budur. Hakkı tutmaktır, haktan yana olmaktır ve hakkı kaldırmaktır. Allah-u Teala bu sıfatları taşıyan kullarından eylesin. Yani bu hadisler bize yol gösteriyor. Hem dünya saadeti için hem de ahiret saadeti için. Tutarsak bize fayda verir, tutmazsak hem dünyada zarar görürüz hem de ahirette zarar görürüz. Allah-u Teala bizi zarar görenlerden eylemesin. Değerli kardeşlerim, bugün de hadis bahçesinin sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir dahaki programda sizlerle buluşmak ümit ve dileğiyle, emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya sizleri emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bina için toprak, yaşamak için gıda neyse, melekut aleminde yükselmek için de tövbe odur. Şahabettin Şuhreverdi radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

kan çölünün ıssız vahalarından. Sen bir yaralı aslan kadar gizem ve ritim. Ben akşama bigane kalanların hükmüyüm. Ötemde bir düş gibi uzayan memleketim. Gölgeler vadisinde dağılan köpük müyüm? Narin midir mermerin rahminde karanfiller? Neden gülücükleri sarsıyorum kan gibi? Rintlerin mahzeninde büyüse de sefiller, sevgiyi yüreğinde taşıyor sultan gibi. Ölüler göz kırpıyor çölün kirpiklerinden. Kara kaşlı hilale aşina sisli ruhum. Baktıkça büyülüyor ölüleri derinden. Yemyeşil bahçelerde simüzer, kaktüs ve kum.

kervan eski günlerin hüzmeleriyle dolu. Hala Yusuf soluğu yayılıyor öteden. Kim bilir neresinden geçiyor ipek yolu. Acılar kayboluyor fırtınalarda neden? Kardeş hatırasıdır kuyularda dirilmek. Yükselir sarayların burcunda kehkeşanlar. Yarınsız bir kralın tahtında öldürülmek ne mümkün? Bir rüyanın mehtabını kim anlar? 7 yıl bir kıtlığın sinesinde açan gül, parlayan yıldızıdır bilinen bir vebalin. Geziyor yine mahzun çölün bağrında gönül. Duyuyorum ki bu son şarkısıdır hilalin.

Kalırsam surları yıkmak isterim. Aldanıp da sakın kal deme bana. Taşları eriten hararetimle, kanımı arıtan dağlara çıkıp, hasretim uyuyan maharetimle gideyim şiirin topraklarına. Sen ey yaprakları ipek dokuyan, kalırsam incinir çiğ taneleri, acı acı kişner yaşlı küheylan, yağmura müptela eleyim sağma yolları kuşatan tebessümünü görse de bulamaz dizinde derman. Kalırsam değişir gecenin tadı, hıtır kanadından talih kuşunun arza emri vaki süzülür zaman. Kömür saçlarına tutunan kalbim kahve gözlerinde giyer kefeni, imrenir yepyeni bir zindan bile, en güzel hücremde saklarım seni. Rengarenk bir damla usare olup sessizce içine akmak isterim. Tuttuğun aynada birden kaybolup yıllarca yüzüne bakmak isterim. Şehirde tükenen sihri bul deme, kuru de, çürü de, sakın kal deme. Kalırsam surları yıkmak isterim.

ayrılığın arkasından duyulan. Gitme ey gerdanlığı inci ve mercan olan. Ölümlü vakitlerde hayatıma can olan. Masiva denizinde kalanların feneri. Ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan. İkramındır ne varsa sızlatan yüreğimi. Ey alevde kaybolup sularda nihan olan. Gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına. Düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey yolunu kaybeden yolculara han olan. Isırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım. Kadehimde ıstırap, damarımda kan olan. Boynumda kelepçeli bakışların urganı. Üzerimde acılar kumaşının yorganı. Gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan. Zülfünden yıldızları sararak gökyüzüne, ışıksız bir ülkenin sabahında tan olan. Al götür senin için ağlayan serçeleri, hasretinle eriyip kuruyan pençeleri. Kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin. Ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin. Bazen muştu çiçeği, bazen de hüsran olan. Ya başucumda cellat, tenhada bekleyen cin. Ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp, ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi leylüne har yangınlarda bırakıp, gitme ey ipek yüzlü, gitme ey insan olan.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Hoş sadamız kalsa bari. Ömrümüz sonsuz değildir. Zikrederken dolsa bari. Kurtuluş yoktur ecelden. Secdedeyken gelse bari. Ses biter, seyran biter, devran biter telkin verirler. Nice

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bina için toprak, yaşamak için gıda neyse, melekut aleminde yükselmek için de tövbe odur. Şahabettin Şuhreverdi radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Taşıyacağım seni. Kan kokulu vadilerden geçerken, yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışların şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri, eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu, garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik, ruhların en sersefil boşluğu. Mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl arslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen, ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası, rüya tuzu, damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası, kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. Gece gündüz derdin ile naçarken, mahzun, melul buralardan göçerken taşıyacağım seni. Aşk ipek bir karanlıktır. Düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır onlar. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır. Gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengisu kokar, gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda. Sevdiğine nazlan deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda.

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

Sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü ashabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd, kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer, ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir, Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat, gökler Allah sesiyle inliyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kâbe'nin önü kirli su Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle gülen

nurlu yüzüyle bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kabe, senin tek sevdalın geliyor, Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini sipel ederken Habeşi, Allah dedi, tek bir Allah, Muhammed'i yaradan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kab bin Malik, Kabe'nin kapısında el pençe, sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti, seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kabe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kabe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kabe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla insanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır İçinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kabe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke. Aç kapılarını Kabe. Çünkü Resulullah geliyor. Muhammed geliyor.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye.

0: 0-11-98-99 0-551-011-99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780 0534-716-2027.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

anda. Umutla bekleyiş de gitti, sabır da gitti. Çünkü onlar gittiler, gittiler. Oysaki onlar kalbimin en gizli yerine yerleşmiştiler. Yağmur damlaları ince ince iniyor bulutların arasından. Tıpkı sevgilisinden ayrıldığı için üzgün bir aşığın gözyaşları gibi. Senden lütuf ve ihsan isteyen herkese bereket yağmuru yağıyor. Şimşeklerin çakıyor ama bana bir damla yağmur yağmıyor. Doğuda gördüm şimşeğin parladığını ve özledim doğuyu. Benim derdim şimşekle ve şimşeğin parıltısıyla. İşim yok, ilgim yok, ne mekanla, ne yerle, ne zamanla. Sabah rüzgarı onlardan bir söz fısıldadı kulağıma. Çılgınca düşüncelerden, vecdimden, hüznümden, kederimden söz etti bana. Dedi ki, sevdiğin göğüs kemiklerinin arasındadır. Nefeslerin onu bir o yana, bir bu yana atmaktadır. Bir zamanlar onların oturduğu yerlerde dur. Ağla şimdi bu harabeleri. Hani nerede sevenleri, sevilenleri? Hani nerede alaca tüylü develeri? Gel de bir bak, nasıl geçip gidiyor çölde akşamın buğuları. Tıpkı serap içindeki bahçeler gibi görürsün onları. Anam babam feda olsun onun yoluna. Kurban olayım Allah'tan gelen en güzel ceylana. Ki şu an gezinmekte göğüs kafesinin derinliklerinde. Güven ve huzur içinde. Ey dostlarım, tutun, burada bağlayın beni. Bir kez göreyim dünya gözüyle o sevgilinin evini. Rüzgarlar savruluyor şimdi dört bir yanda geceleri. Tavaf ediyor güzel kızlar, cinler, melekler. Dillerinde Allah isimleri. Anlatın bana öyküsünü durmayın. Hind'in ve Lübnan'ın, Selma'nın, Süleyman'ın, Zeynep'in ve İnan'ın. Sonra Hacir'den, Zerut'tan bir haber getirin bana o ceylanların otlağından. Tahmed'in taşlı ve sert topraklarına doğru çevir yönünü. Oradadır taptaze filizler, dallar, ıslak çayırlar. Orada gösterirler sana ani parıltılarını şimşekler. Sabah akşam hiç durmadan bulutlar işte o diyardan geçerler. Sabah rüzgarı anlatıyor gençlik günlerimizi. Hacir'de, Mina'da, Kuba'da geçen günlerimizi. Kum tepelerinde ve otlakların yanında, dere boylarında, lala tepesinde. Ki ceylanlar gelirdi oraya. Sakın şaşırma bu güzelliklere çılgınca aşık bu ihtiyara. Ne zaman bir kumru ötse hemen sevgilisini hatırlayan, sevinçlere boğulup kendinden geçene, yok olana. El Useyl'de, El Naka'da,

yalnız başıma bıraktılar beni. Gözyaşları içine boğuldum. Yandım, yakıldım. Ayrılacak diye korkusundan öldüğüm sevgili uğruna feda olsun anam babam. Hele dönüp bir baksana, kurmuşlar çadırlarını vadinin sağında. Ey vadi, Allah aşkına ne güzel şeyler taşıyorsun bağrında. Ne güzel insanlar toplamışsın. Onlar benim sesim, soluğum, canım, ciğerim. Onlar benim canımın içi, ciğerimin paresi. Eğer ölmezsem aşkımdan, Hacir'de, Sel'ı'da, Ecyat'ta, istemem, yok olsun böyle aşk, böyle

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bina için toprak, yaşamak için gıda neyse, melekut aleminde yükselmek için de tövbe odur. Şahabettin Şuhreverdi radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

bütün dünyaya küskün, dün akşam pek bunalmıştı. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştı. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık,

yanmadan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmişler. Bu istirakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yad. Zalamın sinesinden fışkıran memdud bir feryat. O müstarak, o durgun mecdi naya öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar taşlar ürpermişti, yuya suri mahşerdi.

Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdim. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, budi mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda, sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişan? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hürüşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda.

ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevlan'ın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden yıldırım hanın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgâh-ı dinin devrilip taş taş sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgâhında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi ter

0: 0541 98 99 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman və Rahim Allahın adıyla. Hamd aləmlərin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat və selam Peyğəmbər Efendimizə, şərəfli ailəsinə və şərəfli arkadaşların üzərinə olsun. Saygıdəyər kardeşlerim, Hayber fethediliyordu. Böylece fethin kapıları açılıyordu. Hayber'in fethi bir girizgah konumundaydı, bir başlangıç gibiydi. Hayber fetihlere başlangıç olurken müminlerin hayatında büyük bir değişim de başlıyordu. Zira şimdiye değin hiç ulaşamadıkları ciddi boyutlarda ganimetlere ulaşıyorlardı. Yoksulluğa son veriyorlardı. Belki zenginlik sınırlarına varamıyorlardı ama yoksulluk sona eriyordu. Artık doyasıya yiyebilme, güzel giysiler alabilme ve evlerini tefriş edebilme imkanına kavuşuyorlardı. Hayber'in fethiyle Müslümanların ekonomik hayatlarında belirgin bir değişim, dönüşüm oluyordu. Ama Peygamber Efendimiz'e yakınları için değişen bir şey yoktu. Hayber fethi öncesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı neyse, o büyük ganimetlere rağmen aynı hayata devam ediyordu. Sade ve basit bir hayat yaşıyordu. Hazreti Ayşe annemiz öyle anlatıyordu. Kendisinin ve hane halkının karnı 3 gün üst üste doymamıştı. Öyle zamanlar olurdu ki evlerinin ocağı aylarca yanmazdı. Bir gün Hazreti Ayşe annemize Peygamber Efendimizin o sade hayatı soruluyordu. Ayşe annemiz gün olur da hanemizde ocak yanmazdı diyordu. O zaman sahabe-i kiram soruyordu, o zaman ne yiyordunuz? Hazreti Ayşe annemiz hurma ve su ile idare ederdik diyordu. Günlerce hurma ve su ile idare ederdik diyordu. Hayber'den çok büyük bir ganimetle dönülüyordu. İmkanları bir anda defalarca katlanıyor, büyüyordu. Peygamber Efendimiz ganimetten kendi payına düşenleri hemen çevresindeki fakirlere dağıtıyordu. Kendisine ve ailesine ayırdığı ise en yoksul kimsenin hayat standardına uygun olan miktardı. Hayber'den büyük ganimetlerle dönülmüştü. Bu ganimetler nedeniyle Müslümanların hayatında belirgin bir farklılık oluşuyordu. Hayat standartları görünür ölçüde yükseliyordu. İfade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin hane-i saadetlerinde ise en ufak bir değişiklik olmuyordu. Kendi yakınlarının hayatında da bir değişikliğe gidilmiyordu. Hazreti Ali Efendimiz eşi Fatıma annemize Peygamber Efendimiz'e gitmesi, bir hizmetli tahsis talebinde bulunmasını istiyordu. Hazreti Fatıma annemizin su taşıya taşıya ellerinde ve omuzlarında yaralar oluşmuştu. Bir hizmetliye ihtiyaçları vardı. Hazreti Fatıma annemiz babasının yanına geliyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna giriyor ve isteğini dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'sına, Suffa'daki insanlar açlık çekerken ve ben onları doyuramazken nasıl olur da sizin bu isteğinizi yerine getirebilirim buyuruyordu. Hayber ganimetlerinden bir kolye hissesine düşmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kolyeyi kızı Fatıma annemize vermişti. Ama o gece Peygamber Efendimiz ciddi boyutlarda huzursuz oldu. Uykuları kaçtı. Sabahleyin hemen kızının evine vardı ve kolyeyi bir fakire vermesini istedi. Hazreti Fatıma annemiz peygamber ikliminin has gülüydü. Peygamber ikliminin has öğrencisiydi. O da öyle diyordu. Babam diyordu, ben onu zaten bir fakire vermiştim. Müslümanların hayat standartları yükseliyordu. Ama Efendimizin halinde, hayatında bir değişiklik yoktu. Onun hayatı o toplumun en fakirinin hayatı ile aynı seviyedeydi. Bu durum annelerimize ağır geliyordu. Yokluk zamanlarında yokluğa katlanmışlardı ama şimdi ciddi boyutlarda imkan içindeydiler. Onlar da hayat standartlarının yükselmesini istiyorlardı. Yemelerinde, giymelerinde ve evlerinin teşrifinde değişim istiyorlardı. Peygamber Efendimiz eşlerine evdeki problemlere karşı son derece duyarlıydı. Problemleri zamanında çözmeye gayret ederlerdi. Sorunların büyümesine fırsat vermek istemezlerdi. Şimdi konu her gün biraz daha büyüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sade ve basit hayatını yaşamaya devam etmek istiyor ama annelerimiz imkanlar nedeniyle hayat standartlarını yükselmesini istiyorlardı. Problem çözülemiyor, giderek büyüyordu. Artık Peygamber Efendimizle annelerimizin arası giderek açılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sade hayatına devam etmekte kararlıydı. Annelerimiz ise biraz imkanlarla donatılmış bir hayatta ısrarlıydılar. Sorun çözülür gibi gözükmüyordu. Bu gidişle aile hayatında bir çözülme olabilirdi. Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Evim Medine dışındaydı. Her zaman Resulullah'ın yanına gidemiyordum. Komşumla aramızda bir anlaşma yapmıştık. Resulullah'ın yanına bir gün o gider, bir gün ben giderdim. Hangimiz Resulullah'tan yeni bir şey öğrenmişse gelir diğerine anlatırdı. Bir gün komşum büyük olay oldu diyerek geldi. Ben ne oldu, yoksa Gassanlılar Medine'yi mi basacaklar dedim. O yok öyle değil ama daha kötüsü oldu dedi. Ben nedir dedim. Resulullah bütün eşlerini boşadı dedi. Bunu duyunca eyvah, Hafsa yanlış iş yaptı ve hüsrana uğrayanlardan oldu dedim. Hemen hazırlandım, Medine'ye gidip mescide girdim. Bir grup Müslüman üzgün bir halde oturmuş, ellerindeki taşlarla zemindeki kumları eşeliyorlardı. Ne olduğunu sordum, Resulullah eşlerini boşamış dediler. Hazreti Ömer Efendimiz hemen Hane-i Saadet'e yönelir. Ama Efendimiz Hane-i Saadet'ten ayrılmış, hazinenin bir odasında kalmaktadır. Ömer Efendimiz izin alır ve Peygamber Efendimizin bulunduğu odaya girer. Ömer Efendimiz manzarayı şöyle anlatıyor. Resulullah'ın odasına girdim. Örtüsüne sarılmış bir halde hasırın üzerine uzanmış yatıyordu. Altında hasırdan başka bir şey yoktu. Yanına oturdum, kalktı. Bir de ne göreyim, vücudu hasırın izleriyle doluydu. Merak içerisinde odayı izlemeye başladım. Bir köşede bir kap içerisinde yemek için saklanan bir avuç arpa, bir başka köşede de karaz yaprağı ve bir de duvara asılmış, tam tabaklanmamış bir deri vardı. Odada başka hiçbir şey görünmüyordu. Ne bir yiyecek, ne bir giysi vardı. Duygulandım, dayanamadım, gözlerim yaşardı. Üzüntüm çok ağırlaştı. Kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. Yüzüme baktı. Ömer, niye ağlıyorsun dedi. Düşüncemi saklama ihtiyacını duymadan söyledim. Ey Allah'ın peygamberi, neden ağlamayayım? Baksana, hasır her tarafına iz yapmış. Üzerinde elbise, altında örtü olarak şu gördüğüm kumaştan başkası yok. Odada ise yiyecek olarak sadece şu gördüklerim var. Kayser ve Kisra zenginlikler içerisinde yaşarken Allah'ın Resulü ve sevgilisi olmana rağmen senin evin işte bu dedim. Üzülme Ömer. Onlar kral, ben ise peygamberim. Ben ancak bir kulum. Kulun oturduğu gibi oturur, kulun yediği gibi yerim dedi. Sonra aramızda konuşmaya başladık. Bir ara ey Allah'ın Resulü, eşlerin hangi konuda seni üzüyorlar? Eğer onları boşadıysan şüphe yok ki Allah seninledir. Melekler de, Cebrail de, Mikail de, ben de, Ebu Bekir de ve bütün müminler de seninle beraberdir. Hiç düşünme ve üzülme. Ey Allah'ın Resulü, eşlerini boşadın mı dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayır boşamadım dedi. Allahu Ekber dedim. çok sevinmiştim. Yeminli olduğunu bir ay süresince eşlerinin yanına gitmeyeceğini söyledi. Dışarıya çıkıp haberi Müslümanlara bildirdim. Herkes çok sevindi. Peygamber Efendimiz annelerimizin yoğun isteklerinden dolayı gönül yorgunluğuna düçar olmuştu. Biraz dinlenmek istiyor, mescidin köşesine inşa edilmiş olan hazine odasına çekiliyordu. Bir anlamda inzivaya çekiliyordu. Kalbinde oluşan dünya ağırlığından izale olmak istiyordu. Sessiz, sakin bir köşede kalmaya karar veriyordu. Bir ay kalmaya karar veriyorlardı. Bu arada problemi kökünden çözen ayetler nazil oluyordu. Ahzab suresinin 28, 29 ve 30. ayetleri nazil oluyordu. Ey peygamber! Eşlerine söyle. Eğer dünya dirliğini ve süsünü istiyorsanız, gelin boşanma bedellerinizi verip sizi güzellikle sarıvereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları, sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun azabı iki katına çıkartılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa onun mükafatını iki kat veririz ve ona cennette bol rızık hazırlamışızdır buyuruluyor. Bu ayetin nazil olmasından sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe annemize geliyor. Ona, ya Ayşe, sana bir şey soracağım. Cevap vermekte acele etme. Anne babana danış ve sonra kararını ver. Daha sonra Peygamber Efendimiz nazil olan ayetler okudu. Ayetlerle gündeme gelen husus belliydi. Zengince bir hayat düşünüyorsan, zengince bir hayat istiyorsan ayrılabilir ve o dünyayı gerçekleştirebilirsin. Ya da sade basit bir hayata evet diyebiliyorsan, o zaman Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih etmiş oluyorsun. İki alternatifin vardı. Hazreti Ayşe annemize düşünme, istişare etme teklifinde bulunuyordu. Hazreti Ayşe annemiz, ey Allah'ın peygamberi, senin hakkında mı annem ve babamla konuşacağım? Olmaz böyle şey. Ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyorum diyordu. Peygamber Efendimiz aynı konuyu diğer annelerimizle de görüşüyor, konuşuyordu. Annelerimizin kanaati de aynı yönde oluyordu. Onlar da Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyorlardı. Sonra annelerimiz Peygamber Efendimiz'e, vallahi bir daha senden, sende olmayan şeyi asla istemeyeceğiz diyorlardı. Peygamber Efendimiz kulluğun zirvesindeydi. O önce kuldu, sonra Resul'dü. Onun hayatında yeme, içme ve giyinme ne kadar az yer tutuyordu. Daima az yemeği tercih ederdi. Bunda en azından iki hedefi vardı. Birincisi, nedenli az yerse kalbi tıkır tıkır çalışırdı. Kalbinin duyarlılığında bir düşüş olmazdı. Bir rehavet, bir miskinlik olmazdı. Allah'a ilişkin o yüksek duyarlılığını hep korumuş, kullanmış olurdu. İkincisi, Allah'ın Resulü olarak bütün insanlığı kalbinde taşırdı. Kendisinin yiyebildiği, nice insanlarınsa aç olduğu bir tablo her zaman mümkündü. Yarınsa bunun hesabı istenirdi. Rabbi Rahim'inden korkardı. Kullara açken Resulünün tok olmasının hesabından korkardı. Bir de insanların hallerini derinden anlamak vardı. Sorumluluğu derinden kavramak vardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey keman ebru, nola kurban edersem can sana. Bin benim gibi ider her laksa can kurban sana. Mihrini canda ezelden saklar idim. Sanma kim dar-ı dünyada görüp hayran olup duracağın sana. Dilde gamzen zahmına merhem didim dilber dedi. Tiri müjganım yeter her lahzada derman sana. Pertevi hüsnün meğer eflake düşmüş ay gün. Gece gündüz rezmur olmuş durur hayran sana. Hubluk sende tamam olduğuna hacet budur. Katibi kudret ki yazmış ol hattı reyhan sana. Hun dil yaşınla adli, erçi seyl oldu diri. Kanlı yaşın görecek, rahmeylemez canan sana.

Didara talip olan olmaz cinana muhtaç. Canana ihtiyacit, gel olma cana muhtaç. Kaşınla kirpiğinden kattüme gamze bestür. Şemşir zenler olmaz tiru kemana muhtaç. Ol afitabın itsem haki derinde mesken. Bir zerre olmaz idi kasr-ı cinana muhtaç. Çün macera bilindi, başından oldu takrir. Ol mesnekim ıyan, olmaz beyana muhtaç. Adli, nigara halün arz et, niyaz birle. Derviş

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bina için toprak, yaşamak için gıda neyse, melekut aleminde yükselmek için de tövbe odur. Şahabettin Şuhreverdi radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Öz Balboya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülmüştü.

0: üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgın...
1: Kol olduk, tarumar olduk. Nihayet bir deni sadme ile düştük, haksar olduk. O iman kuvvet ihzarıyla emretmişti. Lakin biz tevekkel nadip yattık da kaldık böyle en aciz. O iman farz-ı kat'idir diyor tahsili irfanın. Ne cahil kavmiyiz biz Müslümanlar şimdi dünyanın. O iman hüsn-ü hulkun en büyük hamisi olmuşken nemiz vardır fezailden, nemiz eksik rezailden. Demek İslam'ın ancak namı kalmış Müslümanlarda. Bu yüzdenmiş demek hüsran-ı milli son zamanlarda. Eğer çiğnenmemek isterseler seylab-ı eyyama rücu etsinler artık Müslümanlar sadr-ı İslam'a. O devrin yad-ı nura nuru bi payan şehamettir. Mefahir onların tarihidir. Ümmet o ümmettir. Ki bir yandan celadetler saçıp dünyayı titretmiş. Öbür yandan da insanlık nedir dünyaya öğretmiş. Değilmiş böyle mahkumiyetin timsali pamali. Şevahik'ten tenezzül eylemezmiş arş-ı iclali. Tevekkül vasfı ancak onların hakkında manidar. Ki etmiş hepsi dünyalar kadar alamı istihkar. Çekinmezmiş şedait yasa asla iktihamından. Zeminlerden ölüm fışkırsa dönmezmiş meramından. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır demiştim. İşte davam onların hakkında sadıktır.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere El-Alim Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Alim her şeyi bilen, hakkıyla bilendir. Zaman ve mekan kaydı olmaksızın olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri küçük ve büyük, gizli ve aşikar her şeyi ve her hadiseyi bilen demektir. Değerli kardeşlerim, insan çok kompleks bir yapıda yaratılmıştır. Adeta mucizeler dünyasıdır. İç alemiyle bir Adem, bir alemdir. İnsan çevresindeki herkesten, en yakınından bile her şeyi gizleyebilir. İnsanlardan, aklından geçenleri, gönlündeki hazineleri saklayabilir. Karşısındakine hiç hissettirmeden, alnındakileri aklındakinden çok farklı şeyler söyleyebilir. İnsanoğlu her şeyi herkesten gizleyebilir ama onu yaratan, o muhteşem beden fabrikasını inşa eden, o beyin ve kalbin gerçek sahibinden Allah Celle Celaluhu'dan hiçbir şey gizleyemez. Zira o sinelerin özünü bilendir. İnsanlara yapılacak iyilik de kötülük de ondan gizli kalmaz. Zira o Celle Celaluhu her şeyi bilendir. Mü'min suresi. Allah gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de. Allah gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de. Hud suresi. Dikkat edin, görmüyor musunuz? Onlar düşmanlıklarını gizlemek için göğüslerini çeviriyorlar. İyi bilin ki onlar örtülerine bürünürlerken neyi gizleyip neyi açığa vurduklarını Allah biliyor. Çünkü o göğüslerin özünü bilendir. Kulunu yaratan, ona dünyayı alışveriş pazarı eyleyen Allah Celle Celaluhu, yaşamak için gerekli rızkı da yaratmış ve daha kulu dünyaya gelmeden rızkını da takdir etmiştir. Şura suresi. O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işiten ve görendir. Göklerin ve yerin kilitleri ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilendir. Verdiği rızıktan ihtiyaç içindeki kullarına da verilmesini isteyen, verişleri 1'e 10, 1'e 100,

bire bin ile mükafatlandırırken, kulunun ezelden neyi, nereye, ne kadar harcayacağını da bilendir. Bakara Suresi. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin şeyi, yani cimriliği telkin eder. Allah da lütfundan ve bağışlamasından bir takım vaatlerde bulunuyor. Allah lütfu geniş olandır, her şeyi bilendir. Biz insanlar için zaman en büyük sır örtüsüdür. Ancak yaşadığımız ve bitirip arkaya dönüp bakarak kavrayabildiğimiz bir zaman dilimini görebiliriz. Ve ancak yaşadıkça o zaman diliminde olanları bilebiliriz. Ama kainatı yoktan var eden Sultanlar Sultanı zamana da hükmeder. Ezelden ebede kadar olacaklar ancak onun ilmindedir. Lokman Suresi. Şüphesiz ki kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde ne varsa O bilir. Yani erkek veya dişi, sa'id veya şakî, hayırlı veya hayırsız, siması, rengi, özellikleri, kişinin vasfını, ahlakını, istidadını yansıtan her şeyi O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır. Yüce Rabbimiz Sebe suresinde şöyle buyurur. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı genişletir. Taha suresi. Hak olan, gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Kur'an sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce Kur'an'ı okumada acele etme. Zira Rabbim ilmimi arttır de. Efendimiz aleyhissalatü vesselama hitap ediyor. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ilim dışında herhangi bir şeyin arttırılması için dua etmesini emretmemiştir. Zira ilim bitmez, tükenmez bir hazinedir. Hak ile batılı birbirinden ayırmanın tek yoludur ilim. İnsanın ilmi arttıkça tevazuu da, alçak gönüllüğü de artar. Zira kendini bilen Rabbini bilir, kendini tanıyan Rabbini tanır. Hazreti Ali kerremallahu vecehe ve radıyallahu anh yakın dostlarından Kufeli Kumeyl bin Ziyad'a şöyle demiştir. Kumeyl, ilim maldan hayırlıdır. Çünkü ilim seni, sen ise malı korursun. İlim seni, sen ise malı korursun. İlim hakim, mal mahkumdur. Mal kazanmakla, harcanmakla eksilir. Mal harcanmakla eksilir. İlim harcamakla, sarf etmekle artar. Zümer Suresi. Yoksa o gece saatlerinde kalkan,
secdeye kapanıp kıyama durarak daima vazifesini yapan, ahireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibisi olur mu? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar. Doğru bilgi ve ilim insanı şirkten arındırır ve Allah'a Celle Celaluhu gerçek manada kul olmaya yöneltir. Fatır Suresi. Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar. Şüphe yok ki Allah azizdir. Yani çok güçlü ve galiptir. Gafurdur, çok bağışlayıcı olandır. Aziz kardeşlerim, İlim sahibi olan insanlar, Cenab-ı

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel

0: servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bina için toprak, yaşamak için gıda neyse, melekut aleminde yükselmek için de tövbe odur. Şahabettin Şuhreverdi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düş var halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğulmuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun vuranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, bilim şaştı. Nitekim bunları gördüm.

مسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 011 9899 0551 011 9899.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 20 27.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

yine ben geldim. Merak etme, okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates, peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gidiyorum.

Kör kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kız. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım. Çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok anne.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. 28. mektup, 7. mesele, 3. işaretteyiz. Risale-i Nur eczaları, bütün mühim hakaiki imaniye ve Kur'aniyeyi, hatta en muannide, en inatçı kişilere karşı dahi parlak bir surette ispatı, çok kuvvetli bir işaret-i gaybiye ve bir inayet-i ilahiyedir. Risale-i Nur eserleri, iman ve Kur'an hakikatlerini en inatçı kişilere karşı bile öyle bir ispat etmiş ki, bunun Cenab-ı Hakk'ın yardımı olduğu, gaybi bir işaret olduğu bedihi apaçık ortada. Çünkü hakaiki imaniye ve Kur'aniye içinde öyleleri var ki, en büyük bir dahi da telakki edilen İbn-i Sina, fehminde aczini itiraf etmiş İbn-i Sina'nın bile anlamakta aciz kaldığını itiraf etmiş olduğu İbn-i Sina şöyle demiş, akıl buna yol bulamaz demiş. Öldükten sonra diriliş, haşir bahsini, ahirete inanma bahsini İbn-i Sina demiş ki, ona biz inanırız, onu düşünmeyiz, onu aklen ispatında aciz kalırız, sadece inanmakla mükellefiz demiş. Halbuki 10. söz risalesi o zatın dehasıyla yetişemediği hakaiki hakikatleri avamlara da çocuklara da bildiriyor. Bugün bir çocuk bile ve avam esnaf kardeşlerimiz bile 10. söz risalesini okuduklarında şu geceden sonra sabahın, şu kıştan sonra baharın geleceği kat'iyetinde öldükten sonra ebedi bir dirilişin var olduğunu 2 kere 2 4 eder der.

derecede ispat ediyor. Hem mesela sırrı kader ve cüz-i ihtiyarinin halli için, yani insanın hadiseleri seçmede rolü ne kadardır ve kaderin burada hissesi ne kadardır, kader nedir, neler kader değildir, bunların halli için koca Sa'd-ı Taftazani gibi bir allame, alimler alimi bir zat 40-50 sahifede meşhur Mukaddemat-ı İthna Aşer namıyla Telvih Nam kitabında ancak hallettiği ve ancak havassa bildirdiği aynı mesaili Sa'd-ı Taftazani gibi alimler alimi bir zat 40-50 sayfede sadece alimlerin, yüksek tabaka insanların anlayabileceği şekilde hallettiği o meseleyi kadere dair olan 26. sözde, Sözler kitabının 26. sözünde, ikinci mebhasın iki sahifesinde tamamıyla hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı, eseri inayeti olmazsa nedir? Bu elbette alimler alimi Sa'd-ı Taftazani Hazretleri'nin 50 sayfada ancak alimlerin anlayabileceği tarzda açıkladığı meseleyi Risale-i Nur avamın anlayacağı şekilde iki sayfede halletmiş. Bu Allah'ın yardımı değil de nedir? Hem bütün ukulü hayrette bırakan, bütün akıl taşıyan, akıl sahiplerini hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve sırrı hilkati alem, şu alemin yaratılış sırrı nedir? Ve tılsımı kainat denilen kainatın sırrı nedir? Ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın icazıyla, mucizeliğiyle keşfedilen o tılsımı müşkil küşa ve o muammayı hayret numa 24. mektup ve 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tahavvülat-ı zerratın 6 adet hikmetinde keşfedilmiştir. Hani bazı insanlar derler, ben niye yaratıldım, alem niye yaratıldı, bu kainat niye yaratıldı, acaba bunun sırrı nedir? İşte bu bütün sorulara Kur'an'ın verdiği cevabın mucizeliği 24. mektup, 29. söz, 30. söz gibi risalelerde kesin kes ispat edilmiş. Kainattaki faaliyeti hayret numanın tılsımını ve hilkati kainatın ve akıbetinin muammasını, bu dünya kıyametten sonra ne olacak? İşte bunu ve tahavvülat-ı zerrattaki harekatın sırrı hikmetini keşif ve beyan etmişlerdir, meydandadır, bakılabilir. Hem sırrı ehadiyet ile şeriksiz vahdet-i rububiyet, hem nihayetsiz kurbiyet-i ilahiye ile nihayetsiz bodiyetimiz olan hayretengiz hakikatleri, yani Cenab-ı Hak birdir, ortağı yoktur, bütün kainatı terbiye eden O'dur, O bize bizden, şah damarımızdan daha yakın, biz ona çok uzağız. Bu gibi hakikatleri kemali vuzuh ile 16. söz ve 32. söz beyan ettikleri gibi kudret-i ilahiyeye nispeten zerrat ve seyyarat müsavi olduğunu, Allah'ın kudreti karşısında bir zerre ile güneşin hiçbir farkı yok. İkisini de Cenab-ı Hak yaratır, ikisini de öldürür, ikisini de değiştirir. Ve haşr-ı azamda, büyük dirilişte umum zi-ruhun ihyası, bir nefsin ihyası kadar o kudrete kolay olduğunu ve şirkin hilkat-i kainatta müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu, Allah'tan başka birinin kainatın yaratılışında ve yönetilişinde parmak oynatmasının mümkün olmadığını ve bunun akıldan uzak olduğunu kemali vuzuh ile gösteren
20. mektuptaki ve huve ala kulli şeyin kadir kelimesi beyanında ve 3 temsili havi onun zeyli şu azim büyük sırrı vahdeti keşfetmiştir. Hem hakaiki imaniye ve Kur'aniyede, Kur'an ve iman hakikatlerinde öyle bir genişlik var ki, öyle bir genişlik var ki en büyük zekayı beşeri ihata edemediği halde benim gibi zihni müşevveş, vaziyeti perişan, müracaat edilecek kitap yokken Kur'an'dan başka sıkıntılı ve süratle yazan bir adamdan o hakaikin ekseriyet-i mutlakası dekaiki ile zuhuru doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in i'caz-ı manevisinin eseri ve inayet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi ve kuvvetli bir işareti gaybiyesidir. Dördüncü işaret, 50-60 risaleler öyle bir tarzda ihsan edilmiş ki, değil benim gibi az düşünen ve zuhurata tebayet eden ve tetkike vakit bulamayan bir insanın, belki büyük zekalardan mürekkep oluşan bir ehli tetkikin sa'i ve gayretiyle yapılmayan bir tarzda telifleri doğrudan doğruya bir eser-i inayet olduklarını gösteriyor. Yani Risale-i Nur diyor, öyle mükemmel bir eser ki o eseri benim gibi zayıf bir insanın yazması mümkün değil. Öyleyse yazmamışım, yazdırılmışım diyor. Çünkü bütün bu risalelerde bütün derin hakaik, derin hakikatler temsilat vasıtasıyla misaller verilerek en âmi ve ümmi olanlara kadar ders veriyor. Halbuki o hakaikin çoğunu büyük alimler tefhim edilmez deyip değil avama belki havassa da bildiremiyorlar. Şimdi Risale-i Nur Kur'an'ın üslubunu üstad edinmiş. Kur'an nasıl ki birçok hadiseleri misallerle, kıssalarla anlatıyor, ifade ediyor. Risale-i Nur da Kur'an'ın manevi bir tefsiri olduğu için aynı hakikat onda da tezahür ediyor. Yani çok büyük hakikatler var ki alimler bile zor anlayacağı meseleleri misaller vererek akla yakınlaştırmış. En âmi, en zavallı insanlar bile o büyük hakikatleri anlayabiliyorlar. İşte en uzak hakikatleri en yakın bir tarzda, en âmi bir adama ders verecek derecede, benim gibi Türkçesi az, sözleri muğlak, çoğu anlaşılmaz ve zahir hakikatleri dahi müşkilleştiriyor diye eskiden beri iştihar bulmuş ve eski eserleri o su-i iştiharı tasdik etmiş bir şahsın elinde bu harika teshilat, kolaylık ve suhuleti beyan, ifade kolaylığı elbette bila şüphe, şüphesiz bir eseri inayettir. Allah'ın yardım eseridir. Ve onun hüneri olamaz. Ve Kur'an-ı Kerim'in i'caz-ı manevisinin bir cilvesidir. Ve temsilat-ı Kur'aniyenin bir temessülüdür ve inikasıdır, yansımasıdır, misalidir. Küçük bir misalidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an ve imandan süzülmüş, telemmü etmiş bu Kur'an ve iman esaslarını okuyup anlamayı, hayatımıza tatbik etmeyi ve muhtaç gönüllere ulaştırmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda 5. işarette beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bina için toprak, yaşamak için gıda neyse, melekut aleminde yükselmek için de tövbe odur. Şahabettin Şuhreverdi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

uyar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

Küçük çocuk deniz kenarına oturmuş, gözlerini de ilerideki bir noktaya dikmişti. Bir saattir öylece hareketsiz duruyordu. Yanına bir ihtiyarın yaklaştığını fark etmedi bile. İhtiyar iyice yaklaşınca, "Merhaba küçüğüm," dedi. "Bugün deniz çok harika değil mi?" Küçük çocuk başını çevirmeden, "Ama rüzgarlı," dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturdu ve dedi ki, "Eğer biraz genç olsaydım, yüzüp onu alırdım," dedi. Küçük çocuk ona cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir sesle, "Ümidini hiçbir zaman kaybetme," dedi. "Bence dua etsen iyi olur." Çocuk büyük bir sevinçle, "Dua etsem topum geri gelir mi?" diye sordu. "Allah isterse gelir," dedi ihtiyar. "Topun geri gelmese de duaların sevabı sana yeter." Küçük çocuk bildiği bütün duaları ard arda okudu. Topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Akşamüstü güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Yaşlı adam her zaman tanışık olduğu balıkçıya yaklaştı ve yine balık aldı. Balıkçı, "İşler kesat bey amca," dedi. "Bugün az balık geldi." Küçük çocuk atıldı hemen. "Dua etmeyi denediniz mi?" dedi. "Ümidinizi kaybetmeyin." Balıkçının hoşuna gitti bu teklif. "Dua ha?" dedi. "O zaman tutar mıyım?" Çocuk, "Evet, Allah isterse tutarsın. Hem tutmasan da sevabı sana yeter." Balıkçı başını salladı. "Bunu yeni öğrendim," dedi. Sonra balıkçı ağların altında ışıl ışıl parlayan topa döndü. Topu alıp çocuğa uzattı. "Öğretmenlerin hakkı ödenmez. Madem bana dua öğrettin, bu topu da sana veriyorum. Az önce denizde buldum," dedi. Küçük çocuk rüyada gibi mutlu hissetti kendini. İşte topu geri dönmüştü. Duasının bu kadar çabuk kabul edildiği için Allah'a teşekkür etti.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam, affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

Şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim acile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman Hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim.

İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevlana'nın hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim. Kısmım da yok, hasmım da. Görünmezim,

Ey iki cihanın sultanı, ey aşıkların lokmanı, ey yegane arzum Can Ahmet'im, binlerce salat ve selam üzerine olsun. Sensin benim özüm, sözüm. Sensin gecem ve gündüzüm. Görse cemalini gözüm, benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im.

Aşıkım ben ey can sana, hayranım ben yüce maha, yalvarıyorum Allah'a, benim arzum can Ahmet'im, benim arzum Muhammed'im, Muhammed'im can Ahmet'im, peygamberim, tek önderim.

Ağlar sana ağlar dağlar, ağlar sana Mekke her diyar. Her kulun bir arzusu var, benim arzum Can Ahmet'im, benim arzum Muhammed'im. Muhammed'dir canlar canı, iki cihanın sultanı, hem aşıkların lokmanı. Benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im.

Aşıkım Habibullah'a, hayranım o yüce maha, yalvarıyorum Allah'a, benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im, Muhammed'im, Can Ahmet'im, peygamberim, tek önderim.

Başımı kaldırınca sofradan ya da yataktan fırlayıp da bakınca dünyaya, karşımda Kudüs, gözleri kan çana evlat acısından. Kudüs'le göz göze geliyorum, yüreğim sancıyor. Ölmeden önce yüzümü bir daha yokluyorum. Ne yazık ki yüzüm yağmurun bittiği yerde başlıyor. Demek ki yüzüm yok Kudüs'le bakışmaya. Şairin dili dolaşır, yüz çizgileri silinmişse utanır yanaklarından. Kudüs'e söyleyecek kelime bulamaz bir şair git gide dalgınlaştığından. Taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti, gerek oğlunu toprağa veren annenin, şehit kardeşi özlem gerek, sevgi gerek Gazi babanın, gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek.

0: taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti gerek oğlunu toprağa veren annenin. Şehit kardeşe özlem gerek, sevgisi gerek Gazi babanın. Gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek Kudüs'le dertleşmek için. Kudüs tam karşımda. Göğsünde bir hançer. Bu hançer yabancı değil, benim canımı da yakıyor. Hançer önce kendini kanatmış, Yahudi eline geçtiği için ve aralıyor gökyüzünün yağmurlu kapılarını, rüzgarlı pencerelerini. O hançer bugüne dek hep aynı cephede dövüştü türkülerimizle. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın...
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Meytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Meytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Meytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bina için toprak, yaşamak için gıda neyse, melekut aleminde yükselmek için de tövbe odur. Şahabettin Şuhreverdi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize, nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan, haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz, değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında, ebedi yaşayan mucize denmiş, son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem, şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem, yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim, benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi, belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü, İtiraza mahal kalmadı hasma, İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür, sanarsın okyanus coşmuş köpürür, şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat, beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz, okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu, dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana, buyruğunu tut ki mutlu olasın, kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana, imrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana, zebaniler bile dönüp bakamaz, bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak, sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak, simsiyah yüzleri tertemiz yıkar, günahkar girenler pak olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı, kılı kırka yaran hakka ayarlı, onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el, güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş, bilerek

0: Şe inanmaz özü.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Hayber fethediliyordu. Böylece fethin kapıları açılıyordu. Hayber'in fethi bir girizgah konumundaydı, bir başlangıç gibiydi. Hayber fetihlere başlangıç olurken müminlerin hayatında büyük bir değişim de başlıyordu. Zira şimdiye değin hiç ulaşamadıkları ciddi boyutlarda ganimetlere ulaşıyorlardı. Yoksulluğa son veriyorlardı. Belki zenginlik sınırlarına varamıyorlardı ama yoksulluk sona eriyordu. Artık doyasıya yiyebilme, güzel giysiler alabilme ve evlerini tefriş edebilme imkanına kavuşuyorlardı. Hayber'in fethiyle Müslümanların ekonomik hayatlarında belirgin bir değişim, dönüşüm oluyordu. Ama Peygamber Efendimiz'e yakınları için değişen bir şey yoktu. Hayber fethi öncesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı neyse, o büyük ganimetlere rağmen aynı hayata devam ediyordu. Sade ve basit bir hayat yaşıyordu. Hazreti Ayşe annemiz öyle anlatıyordu. Kendisinin ve hane halkının karnı 3 gün üst üste doymamıştı. Öyle zamanlar olurdu ki evlerinin ocağı aylarca yanmazdı. Bir gün Hazreti Ayşe annemize Peygamber Efendimizin o sade hayatı soruluyordu. Ayşe annemiz gün olur da hanemizde ocak yanmazdı diyordu. O zaman sahabe-i kiram soruyordu, o zaman ne yiyordunuz? Hazreti Ayşe annemiz hurma ve su ile idare ederdik diyordu. Günlerce hurma ve su ile idare ederdik diyordu. Hayber'den çok büyük bir ganimetle dönülüyordu. İmkanları bir anda defalarca katlanıyor, büyüyordu. Peygamber Efendimiz ganimetten kendi payına düşenleri hemen çevresindeki fakirlere dağıtıyordu. Kendisine ve ailesine ayırdığı ise en yoksul kimsenin hayat standardına uygun olan miktardı. Hayber'den büyük ganimetlerle dönülmüştü. Bu ganimetler nedeniyle Müslümanların hayatında belirgin bir farklılık oluşuyordu. Hayat standartları görünür ölçüde yükseliyordu. İfade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin hane-i saadetlerinde ise en ufak bir değişiklik olmuyordu. Kendi yakınlarının hayatında da bir değişikliğe gidilmiyordu. Hazreti Ali Efendimiz eşi Fatıma annemize Peygamber Efendimiz'e gitmesi, bir hizmetli tahsis talebinde bulunmasını istiyordu. Hazreti Fatıma annemizin su taşıya taşıya ellerinde ve omuzlarında yaralar oluşmuştu. Bir hizmetliye ihtiyaçları vardı. Hazreti Fatıma annemiz babasının yanına geliyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna giriyor ve isteğini dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'sına, Suffa'daki insanlar açlık çekerken ve ben onları doyuramazken nasıl olur da sizin bu isteğinizi yerine getirebilirim buyuruyordu. Hayber ganimetlerinden bir kolye hissesine düşmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kolyeyi kızı Fatıma annemize vermişti. Ama o gece Peygamber Efendimiz

0: ciddi boyutlarda huzursuz oldu. Uykuları kaçtı. Sabahleyin hemen kızının evine vardı ve kolyeyi bir fakire vermesini istedi. Hazreti Fatıma annemiz peygamber ikliminin has gülüydü. Peygamber ikliminin has öğrencisiydi. O da öyle diyordu. Babam diyordu. Ben onu zaten bir fakire vermiştim. Müslümanların hayat standartları yükseliyordu. Ama Efendimizin halinde, hayatında bir değişiklik yoktu. Onun hayatı o toplumun en fakirinin hayatı ile aynı seviyedeydi. Bu durum annelerimize ağır geliyordu. Yokluk zamanlarında yokluğa katlanmışlardı ama şimdi ciddi boyutlarda imkan içindeydiler. Onlar da hayat standartlarının yükselmesini istiyorlardı. Yemelerinde, giymelerinde ve evlerinin teşrifinde değişim istiyorlardı. Peygamber Efendimiz eşlerine evdeki problemlere karşı son derece duyarlıydı. Problemleri zamanında çözmeye gayret ederlerdi. Sorunların büyümesine fırsat vermek istemezlerdi. Şimdi konu her gün biraz daha büyüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sade ve basit hayatını yaşamaya devam etmek istiyor ama annelerimiz imkanlar nedeniyle hayat standartlarını yükselmesini istiyorlardı. Problem çözülemiyor, giderek büyüyordu. Artık Peygamber Efendimizle annelerimizin arası giderek açılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sade hayatına devam etmekte kararlıydı. Annelerimiz ise biraz imkanlarla donatılmış bir hayatta ısrarlıydılar. Sorun çözülür gibi gözükmüyordu. Bu gidişle aile hayatında bir çözülme olabilirdi. Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Evim Medine dışındaydı. Her zaman Resulullah'ın yanına gidemiyordum. Komşumla aramızda bir anlaşma yapmıştık. Resulullah'ın yanına bir gün o gider, bir gün ben giderdim. Hangimiz Resulullah'tan yeni bir şey öğrenmişse gelir diğerine anlatırdı. Bir gün komşum büyük olay oldu diyerek geldi. Ben ne oldu, yoksa Gassanlılar Medine'yi mi basacaklar dedim. O yok öyle değil ama daha kötüsü oldu dedi. Ben nedir dedim. Resulullah bütün eşlerini boşadı dedi. Bunu duyunca eyvah, Hafsa yanlış iş yaptı ve hüsrana uğrayanlardan oldu dedim. Hemen hazırlandım, Medine'ye gidip mescide girdim. Bir grup Müslüman üzgün bir halde oturmuş, ellerindeki taşlarla zemindeki kumları eşeliyorlardı. Ne olduğunu sordum, Resulullah eşlerini boşamış dediler. Hazreti Ömer Efendimiz hemen Hane-i Saadet'e yönelir. Ama Efendimiz Hane-i Saadet'ten ayrılmış, hazinenin bir odasında kalmaktadır. Ömer Efendimiz izin alır ve Peygamber Efendimizin bulunduğu odaya girer. Ömer Efendimiz manzarayı şöyle anlatıyor. Resulullah'ın odasına girdim. Örtüsüne sarılmış bir halde hasırın üzerine uzanmış yatıyordu. Altında hasırdan başka bir şey yoktu. Yanına oturdum, kalktı. Bir de ne göreyim, vücudu hasırın izleriyle doluydu. Merak içerisinde odayı izlemeye başladım. Bir köşede bir kap içerisinde yemek için saklanan bir avuç arpa, bir başka köşede de karaz yaprağı ve bir de duvara asılmış, tam tabaklanmamış bir deri vardı. Odada başka hiçbir şey görünmüyordu. Ne bir yiyecek, ne bir giysi vardı. Duygulandım, dayanamadım, gözlerim yaşardı. Üzüntüm çok ağırlaştı. Kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. Yüzüme baktı. Ömer, niye ağlıyorsun dedi. Düşüncemi saklama ihtiyacını duymadan söyledim. Ey Allah'ın peygamberi, neden ağlamayayım? Baksana, hasır her tarafına iz yapmış. Üzerinde elbise, altında örtü olarak şu gördüğüm kumaştan başkası yok. Odada ise yiyecek olarak sadece şu gördüklerim var. Kayser ve Kisra zenginlikler içerisinde yaşarken Allah'ın Resulü ve sevgilisi olmana rağmen senin evin işte bu dedim. Üzülme Ömer. Onlar kral, ben ise peygamberim. Ben ancak bir kulum. Kulun oturduğu gibi oturur, kulun yediği gibi yerim dedi. Sonra aramızda konuşmaya başladık. Bir ara, ey Allah'ın Resulü, eşlerin hangi konuda seni üzüyorlar? Eğer onları boşadıysan şüphe yok ki Allah seninledir. Melekler de, Cebrail de, Mikail de, ben de, Ebu Bekir de ve bütün müminler de seninle beraberdir. Hiç düşünme ve üzülme. Ey Allah'ın Resulü, eşlerini boşadın mı dedim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hayır boşamadım dedi. Allahu Ekber dedim, çok sevinmiştim. Yeminli olduğunu bir ay süresince eşlerin yanına gitmeyeceğini söyledi. Dışarıya çıkıp haberi Müslümanlara bildirdim. Herkes çok sevindi. Peygamber Efendimiz, annelerimizin yoğun isteklerinden dolayı gönül yorgunluğuna düçar olmuştu. Biraz dinlenmek istiyor, mescidin köşesine inşa edilmiş olan hazine odasına çekiliyordu. Bir anlamda inzivaya çekiliyordu. Kalbinde oluşan dünya ağırlığından izale olmak istiyordu. Sessiz, sakin bir köşede kalmaya karar veriyordu. Bir ay kalmaya karar veriyorlardı. Bu arada problemi kökünden çözen ayetler nazil oluyordu. Ahzab suresinin 28, 29 ve 30. ayetleri nazil oluyordu. Ey peygamber! Eşlerine söyle. Eğer dünya dirliğini ve süsünü istiyorsanız, gelin boşanma bedellerinizi verip sizi güzellikle salıvereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları, sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun azabı iki katına çıkartılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa onun mükafatını iki kat veririz ve ona cennette bol rızık hazırlamışızdır buyuruluyor. Bu ayetin nazil olmasından sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe annemize geliyor. Ona, ya Ayşe, sana bir şey soracağım. Cevap vermekte acele etme. Anne babana danış ve sonra kararını ver. Daha sonra Peygamber Efendimiz nazil olan ayetler okudu. Ayetlerle gündeme gelen husus belliydi. Zengince bir hayat düşünüyorsan, zengince bir hayat istiyorsan ayrılabilir ve o dünyayı gerçekleştirebilirsin. Ya da sade basit bir hayata evet diyebiliyorsan, o zaman Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih etmiş oluyorsun. İki alternatifin vardı. Hazreti Ayşe annemize düşünme, istişare etme teklifinde bulunuyordu. Hazreti Ayşe annemiz, ey Allah'ın peygamberi, senin hakkında mı annem ve babamla konuşacağım? Olmaz böyle şey. Ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyorum diyordu. Peygamber Efendimiz aynı konuyu diğer annelerimizle de görüşüyor, konuşuyordu. Annelerimizin kanaati de aynı yönde oluyordu. Onlar da Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyorlardı. Sonra annelerimiz Peygamber Efendimiz'e, vallahi bir daha senden, sende olmayan şeyi asla istemeyeceğiz diyorlardı. Peygamber Efendimiz kulluğun zirvesindeydi. O önce kuldu, sonra Resul'dü. Onun hayatında yeme, içme ve giyinme ne kadar az yer tutuyordu. Daima az yemeyi tercih ederdi. Bunda en azından iki hedefi vardı. Birincisi, nedenli az yerse kalbi tıkır tıkır çalışırdı. Kalbinin duyarlılığında bir düşüş olmazdı. Bir rehavet, bir miskinlik olmazdı. Allah'a ilişkin o yüksek duyarlılığını hep korumuş, kollamış olurdu. İkincisi, Allah'ın Resulü olarak bütün insanlığı kalbinde taşırdı. Kendisinin yiyebildiği, nice insanlarınsa aç olduğu bir tablo her zaman mümkündü. Yarınsa bunun hesabı istenirdi. Rabbi Rahim'inden korkardı. Kullara açken Resulünün tok olmasının hesabından korkardı. Bir de insanların hallerini derinden anlamak vardı. Sorumluluğu derinden kavramak vardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

in zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı?

Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir, ben acizim, sen kadirsin. Ben fakirim, sen rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsın. Ben muhtacım, sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen, güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle sureti.

kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi. Hastayken halimizi soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile, bizi bir asan veçile yuyanlara selam olsun. Sala verin kastımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun.

0: yine.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bina için toprak, yaşamak için gıda neyse, melekut aleminde yükselmek için de tövbe odur. Şahabettin Şuhreverdi radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

bunu gerektirir. Takva nedir? Bir kimsenin hayrı olan şeyleri, şer olan şeyleri, kötü olan şeyleri bilmesi, hayır olanları işlemeye yönelmesi ve kötü olan şeylerden sakınması ve kaçınmasıdır. Takva nedir? Allahu Teala'ya tabi olmak, Allahu Teala'nın emirlerine kendisini bir insanın böyle amade kılmasıdır. Bu nedenle Allahu Teala ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hep bizlere takvayı emretmiş. Hani toplumumuzda bazen şey var, bir fetva, bir takva. Fakat şunu unutmayalım ki hayatın her alanı takvadır. Birinci derecesi her zaman da söylediğimiz gibi şirkten korunmak, Müslüman olmak, kelime-i tayyibeyi bizi kurtaracak olan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu demek, inanmak, kalple tasdik, dil ile ikrar. Sonra Allah-u Teala'nın haram kılmış olduğu şeylerden kaçınmak, onları işlememek, helal kılmış olduğu şeyleri yerine getirmek, farzları yerine getirmek. Bu da nedir? Takvanın bir üst derecesi. Sonraki aşamada da nedir? Bir insanın artık böyle mekruh olan işleri bile terk etmesi, böyle kötü olan, şüpheli olan şeylerden bile kaçınması, bu da nedir? İnsanı bir daha bir zirve noktasına çıkarıyor. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Allah'tan hakkıyla takva olun, ittika edin, vikaye edin, korunun diye bu şekilde bizlere talimatta buyuruyor. Vikaye nedir? Koruma. Kendimizi kötülükten, şirkten, hasetten, kibirden, riyadan, her türlü yasaklanmış olan şeylerden korumak ve Allah-u Teala'nın emrine boyun eğmek. İşte bu nedenle Allah-u Teala bizlere diyor Allah'tan sakının, korunun. Ve akimis salah, namazı ikame edin. Bu çok önemli. Bu ifade çok önemli. Kıyam diyoruz. Bir şey ayakta durma. Ayakta tutabilme. Değil mi? İşte namazı da Allah ayakta tutun diyor. Namaz ayakta olursa din ayakta olur. Çünkü namaz dinin direğidir. Kim namazı terk ederse dinini yıkmış olur. Bu nedenle kişi namazını kılacak, kıyam edecek, ayakta tutacak namazı. Yerine göre kılacak. Rükûsunu, secdesini, oturmasını, hepsini böyle yerli yerince yapacak. Rabbisini bilerek, Rabbisinin huzurunda olduğunun şuurunda Rabbisini görür gibi ama kendisinin Rabbisini göremediğini, fakat Allahu Teala'nın Rabbi Zülcelal Hazretlerinin kendisini gördüğünü iyice anlayıp o şekilde, o düşünce ile ihsan makamında namaz kılacak. İşte bu şekilde namaz olur. Biliyorsunuz namaz, işte hadesten taharet diyoruz, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Bunlar nedir? Namazın bir şartlarıdır. Bundan olacak. Hem bedenini temiz tutacak, hem elbisesini temiz tutacak, hem kalbini temiz tutacak, hem de ne yapacak? Örtünecek. Neyle? Helal olan şeylerle, helal olan elbiselerle örtünmüş olacak. Sonra nedir? Vakit olacak. Sonra niyet olacak. Kıyam olacak, kıraat olacak, rükû olacak, secde olacak. Bunlar da nedir? Namazın gereklerindendir ve içindekilerdir. Kişi bunlara da hakiki manada riayet edecek. İşte bu şekilde namaz olur. Bu şekilde bir kimse namazı da kıldığı zaman o namaz ona fayda verir. Ve Allah-u Teala'nın kitab-ı mübinde buyurduğu gibi namaz insanı kötülükten, fuhşiyattan alıkoyar. Bu şekilde kılarsa namaz onu kötülükten alıkoyar. Ama bu şekilde de kılmazsa o zaman Allah korusun böyle kötülük içerisinde debelenip durur. Allah Resulü işte bu nedenle diyor, namazı kılın. Ve akimis salah, namazı ikame edin. Ve atiz zeka, zekatı da verin. Çünkü zekat nedir? Bir temizlenmedir, bir arınmadır. Hakkı olana hakkını vermedir. Allah-u Teala ne diyor? Muhtaç durumda olanların sizin mallarınızda hakkı vardır. Biz de zekat verdiğimiz zaman ne olmuş oluyor? Malımız üzerinde hakkı olana hakkını vermiş oluyoruz. Ve malımızı da temizlemiş oluyoruz. Güzelleştirmiş oluyoruz. İşte mala ait olan bir yükümlülük, malı koruma, malı temizlemeye ait olan bir yükümlülükten dolayı, hakkı olana da hakkını verdiğimizden dolayı, vermemiz gerektiğinden dolayı ne diyor Allah'ın Resulü? Zekatınızı da verin, yerine getirin. Sonra ve huccel beyte, ve Allah-u Teala'nın beytini, o Kabe'yi ziyaret edin. Çünkü haccın

0: şartlarından birisi nedir? Mahsus olan o mekanı ziyaret etmektir. İşte nedir? Allah'ın beyti onun için diyor. O beyti ziyaret edecek, orada ziyaret tavafını yapacak, Kabe'nin etrafında tavafını yerine getirecek. Ve'temir, umre de yap. Hac zamanı haricinde de umre yapın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, umrenin de haccın da insanın hem maddi hem manevi faydası gördüğü bir amel. Çünkü zina diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik getirir. Hac ve umrede kişiyi ne yapar? Zengin kılar. Hac ve umre ikisi arasındaki günahların da yok olup gitmesine, silinip gitmesine sebebiyettir inşallah. Kabul olunmuş bir hac ama helal parayla, güzel bir niyetle, iyi bir niyetle, yerine göre uygun davranışlar içerisinde yapılarak yapılmış olan bir hac ve umrenin sevabı budur. Sonra ve birre valideyk, anne babana da iyilikte bulun. Onlara hürmet et, onlara saygı göster, onların ihtiyaçlarını gider, onlara güzel yüzlü davran, onlara üf bile deme. Devamlı iyilikte bulun, güzellikte bulun, sadakatte bulun. Çünkü onlar senin varlık sebebin. Onlar seni çile üstüne çile ile dünyaya getirdi. Sana baktı, büyüttü, besledi. Senin de onlara karşı görevin var, vazifen var. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belki günümüz insanların anne babasına karşı saygısızlığının arttığı bir dönemde bu hadis-i şerifler bize yol gösterme açısından çok önemli. Anne babaya iyilik yapın. Anne babanın duasını almak büyük bir sevaptır. Anne babaya iyilik yapmak da büyük büyük mükafatların elde edilmesine sebeptir, vesiledir. İşte bu iki güzellikten, bu iki büyük sevaptan mahrum olmaması lazım kişinin. Bu nedenle Peygamberimiz ne diyor? Anne ve babana iyilik yapacaksın. İyi davranacaksın, hürmet edeceksin, saygı göstereceksin, ihtiyacını soracaksın. İhtiyaç sahibi olmasa bile soracaksın, hediye alacaksın, yanına gideceksin, güler yüz göstereceksin. Zaten ihtiyar insanlar nedir? Gönülleri böyle incedir, ince duyguludur. Onlara böyle güzel bir söz, tatlı bir söz, onları bir ziyaret bile her şeyi yerine geçer. Ve şuna da kaniyiz, şuna da şahidiz, bunu da bizzat görmüşüz, yaşamışız. Anne babasına hürmet eden, saygı gösteren, onlarla ilgilenen insanlar dünyada rahat bir hayat sürüyorlar. Onların duasını aldıklarından dolayı onlara karşı asi olan, onlara karşı görevini yerine getirmeyenlerin de çok büyük sıkıntılara, darlıklara düştüklerini görüyoruz. Ve hiç işimiz rast gitmiyor diye de kendiler de zaman zaman yer yer itirafta bulunuyorlar. İşte bu nedenle Peygamberimiz ne diyor? Anne babana iyi davran. Sonra vesıl rahimek. Sıla-i rahmi de koru. Bu çok önemli. Çünkü sıla-i rahmi korumak dinin emirlerinden birisidir. Aile birliğini, bütünlüğünü sağlamak dinin emirlerinden birisidir. Mesela bugün günümüzde işte aileyi ayırmışlar. Büyük aile, çekirdek aile. Çekirdek aile oluşmuş. Sadece fertler kendileri var. Başka kimse yok. Böyle bir toplum bakıyorsunuz her geçen gün çeşitli sosyal problemlerle karşılaşıyor. Sıkıntı üstüne sıkıntı yaşıyor. Dert üstüne dert yaşıyor. Birlikten kuvvet doğar. İnsanların birbirine tesanüt, yani destek vermesi gerekir. Ama bugün insanlar birlik ve beraberlik içerisinde olamadıkları için, destek de göremedikleri için her geçen gün sıkıntı içine giriyorlar. Dert üstüne dert oluşuyor. Kendilerine karşı özgüveni kaybediyorlar. Ve bu sefer de sevgiden mahrum kaldıkları için başkalarına da sevgi gösteremiyorlar. Ve herkes birbirinden nefret eder hale geliyor. Birbirini sevmeyen bir toplum oluşuyor. Birbirine kinle bakan, birbirine hasetle bakan, birbirinin ayağının kaymasını bekleyen bir toplum oluşuyor. Bu nedenle İslam her şeyin en iyisini getirmiş, en güzelini getirmiş, en iyi davranışları bizlere yapmayı emretmiş. Bunlardan birisi de nedir? Sıla-i rahimdir. Belki de günümüzde terk ettiğimiz en büyük ibadetlerden birisi de budur. Ve dünyada da cezası çabuk verilecek günahlardan birisi nedir? Anne babaya isyan etmek, bir de nedir? Sıla-i rahmi terk etmek. Bunlar dünyadayken daha cezası gelenlerdir. Allah-u Teala bizi ıslah etsin, böyle bir ceza ile muhatap kılmasın. Ne diyor? Sıla-i rahmi ziyaret edeceksin. Hele günümüzde daha kolay. Telefonlar var, Aç telefonu, en azından bunu da mı yapamıyor insan? Selamun aleyküm, nasılsın, iyi misin? Bir cuma günü yap, başka günler yap. Ne olur? İnsanların birlikteliğini korumuş olursun. Birbirinize sıla-i rahim yapmış olursunuz. En azından. Yani insanlar bunları yapmaktan da mı aciz? Günün şartlarına göre teknik açıdan her şeyin ilerlediği bir dönemde ne yapıyorsunuz? Telefonu açıyorsunuz. Üstelik görüntülü, ta uzaktaki bir adamla görüntülü olarak görüşebiliyorsunuz. Eskiden insanlar birbirini ziyaret etmek için ne kadar yol giderlermiş, ne uzun mesafeler giderlermiş. Bugün böyle bir şey de yok. Mesafeler de yakın. Hatta bir maddi imkanlar belki zorlayabilir ama insan en azından bir telefon açar, konuşur, hal hatır sorar. Bu şekilde de varlığını belli etmiş olur. Ama maalesef bunu bile yapmaktan aciz bir toplum oluşmuş. Bunu bile yapmayı çok gören bir insan tipi oluşmuş. Ve bakıyorsunuz insanlar da her geçen gün huzur bulacaklarına dert üstüne dert, çaresizlik üstüne çaresizlik, hastalık üzerine hastalık. Allah korusun. Bu nedenle sıla-i rahime çok önem vereceğiz. Sıla-i rahmi yapacağız ve bize gelmeyene biz gideceğiz. Çünkü peygamberimize birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü, benim akrabalarım var. Ben onlara iyilik yapıyorum. Onlar bana kötülük yapıyor. Ben onlara saygı gösteriyorum. Onlar bana göstermiyor. Ben onlara gidiyorum. Onlar bana gelmiyor. Peygamberimiz ne diyor? Sen yine onlara iyilik yap. Sen onlara git. Onlar sana gelmemiş olsa bile. Bu nedenle sıla-i rahmi kesmeyeceğiz. Kesen taraf biz olmayacağız. Elimizden geldiği kadar sıla-i rahmi koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Tabi sıla-i rahmin de sınırı var. Nedir? Mesela önce size mahrem olanlar, ebediyen evlenilmesi haram olanlar var. Bundan sonra arka doğuya doğru ilerler ve gelir. Bu nedenle bu sırayı takip etmek suretiyle sıla-i rahmi koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Bu güzel ibadeti yerine getireceğiz. Çünkü arşa yapışmış dua ediyor sıla-i rahim. Kendisini koruyanı korunması için, iyilik bulması için, kendisiyle alakayı kesenin de kötülüğe düşmesi için böyle duada bulunuyor. O iyi duasını alanlardan olalım, kötü duasını alanlardan eylemeyelim. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor, وَقْرِ الضَّيْفَ, misafire ve zayıf olanla da ikrama bulun, onlara yardımcı ol. Sana bir misafir geldiği zaman ona izzeti ikramda bulun, ona iyi davran, ona güzellikte bulun. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, ve insanlara da ne yap? İyiliği emret, maruf olanı emret. Maruf ne demek? Aklın ve şeriatın güzel gördüğü şey. Hani örf ve adetimiz deriz ya, örf diyoruz. Oradan geliyor. Ha, iyi olan, güzel olan şeyleri, Allah'ın, Resulünün, aklın güzel gördüğü şeyleri insanlara emret, hatırlat. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, kötü olanın, aklın ve şeriatın çirkin gördüğü, kerih gördüğü, pis olan şeyler konusunda da insanları yasakla, insanlara bu konuda da uyarıda bulun. Ve zulmal hakkı haysu mazal. Hak ne taraftaysa sen de o tarafa geç. Hakkın yanında ol. Kim olursa olsun, baban olsun, çocuğun olsun, evladın olsun, komşun olsun, kim olursa olsun devamlı hakkın yanında ol. Hak ne tarafa kaymışsa, hak ne taraftaysa sen de hakla birlikte ol. Sakın ha batılla birlikte olma. Bu nedenle helak olur gider insan. Allah muhafaza buyursun. İşte bu nedenle emri bil maruf çok önemlidir. Bir toplum emri bil maruf nehyi anil münkeri terk ederse umumi bela onların üzerine gelir. Ve dua ederler de duaları kabul olmaz. Adam hırsızlık yapıyor, adam faiz yiyor, adam zina ediyor, adam ahlaksızlık yapıyor. Adam çeşitli günahların içerisinde hiç karışmıyor. Ona üstelik destek veriyorsa bela gelir, musibetler gelir. Dua ederler diyor Peygamberimiz ama duaları da kabul olmaz. Dua da kabul olmaz. Allah korusun, Allah bu duruma düşürmesin. Sonra da hakla birlikte olacak insan. Acı da gelse, zor da gelse, sıkıntı da verse hakkı tutacak, hakkı kaldıracak. Kim olursa olsun, Mehmet Akif öyle diyor ya, adam aldırma gel geç diyemem, aldırırım ve gaye nedir? Hakkı tutar kaldırırım. Kişi faziletli, erdemli kişinin özelliği de budur. Hakkı tutmaktır, haktan yana olmaktır ve hakkı kaldırmaktır. Allah-u Teala bu sıfatları taşıyan kullarından eylesin. Yani bu hadisler bize yol gösteriyor. Hem dünya saadeti için hem de ahiret saadeti için. Tutarsak bize fayda verir, tutmazsak hem dünyada zarar görürüz hem de ahirette zarar görürüz. Allah-u Teala bizi zarar görenlerden eylemesin. Değerli kardeşlerim, bugün de hadis bahçesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda sizlerle buluşmak ümit ve dileğiyle, emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya sizleri emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

En güzel isimler O'nundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere El-Alim Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Alim her şeyi bilen, hakkıyla bilendir. Zaman ve mekan kaydı olmaksızın olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri küçük ve büyük, gizli ve aşikar her şeyi ve her hadiseyi bilen demektir. Değerli kardeşlerim, insan çok kompleks bir yapıda yaratılmıştır. Adeta mucizeler dünyasıdır. İç alemiyle bir Adem, bir alemdir. İnsan çevresindeki herkesten, en yakınından bile her şeyi gizleyebilir. İnsanlardan, aklından geçenleri, gönlündeki hazineleri saklayabilir. Karşısındakine hiç hissettirmeden, alnındakileri aklındakinden çok farklı şeyler söyleyebilir. İnsanoğlu her şeyi herkesten gizleyebilir ama onu yaratan, o muhteşem beden fabrikasını inşa eden, o beyin ve kalbin gerçek sahibinden Allah Celle Celaluhu'dan hiçbir şey gizleyemez. Zira o sinelerin özünü bilendir. İnsanlara yapılacak iyilik de kötülük de ondan gizli kalmaz. Zira o Celle Celaluhu her şeyi bilendir. Mü'min suresi. Allah gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de. Allah gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de. Hud suresi. Dikkat edin, görmüyor musunuz? Onlar düşmanlıklarını gizlemek için göğüslerini çeviriyorlar. İyi bilin ki onlar örtülerine bürünürlerken neyi gizleyip neyi açığa vurduklarını Allah biliyor. Çünkü O göğüslerin özünü bilendir. Kulunu yaratan, ona dünyayı alışveriş pazarı eyleyen Allah Celle Celaluhu, yaşamak için gerekli rızkı da yaratmış ve daha kulu dünyaya gelmeden rızkını da takdir etmiştir. Şura suresi. O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işiten ve görendir. Göklerin ve yerin kilitleri ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla bilendir. Verdiği rızıktan ihtiyaç içindeki kullarına da verilmesini isteyen
verişleri 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 ile mükafatlandırırken kulunun ezelden neyi, nereye, ne kadar harcayacağını da bilendir. Bakara Suresi. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin şeyi yani cimriliği telkin eder. Allah da lütfundan ve bağışlamasından bir takım vaatlerde bulunuyor. Allah lütfu geniş olandır, her şeyi bilendir. Biz insanlar için zaman en büyük sır örtüsüdür. Ancak yaşadığımız ve bitirip arkaya dönüp bakarak kavrayabildiğimiz bir zaman dilimini görebiliriz. Ve ancak yaşadıkça o zaman diliminde olanları bilebiliriz. Ama kainatı yoktan var eden sultanlar sultanı zamana da hükmeder. Ezelden ebede kadar olacaklar ancak onun ilmindedir. Lokman Suresi. Şüphesiz ki kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde ne varsa O bilir. Yani erkek veya dişi, sa'id veya şakî, hayırlı veya hayırsız, siması, rengi, özellikleri, kişinin vasfını, ahlakını, istidadını yansıtan her şeyi O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır. Yüce Rabbimiz Sebe suresinde şöyle buyurur. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı genişletir. Taha suresi. Hak olan, gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Kur'an sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce Kur'an'ı okumada acele etme. Zira Rabbim ilmimi arttır de. Efendimiz aleyhissalatü vesselama hitap ediyor. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ilim dışında herhangi bir şeyin arttırılması için dua etmesini emretmemiştir. Zira ilim bitmez, tükenmez bir hazinedir. Hak ile batılı birbirinden ayırmanın tek yoludur ilim. İnsanın ilmi arttıkça tevazuu da, alçak gönüllüğü de artar. Zira kendini bilen Rabbini bilir, kendini tanıyan Rabbini tanır. Hazreti Ali kerremallahu vecihe ve radıyallahu anh yakın dostlarından Kufeli Kumeyl bin Ziyad'a şöyle demiştir. Kumeyl, ilim maldan hayırlıdır. Çünkü ilim seni, sen ise malı korursun. İlim seni, sen ise malı korursun. İlim hakim, mal mahkumdur. Mal kazanmakla, harcanmakla eksilir. Mal harcanmakla eksilir. İlim harcamakla, sarf etmekle artar. Zümer Suresi.
Yoksa o gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp kıyama durarak daima vazifesini yapan, ahireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibisi olur mu? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar. Doğru bilgi ve ilim insanı şirkten arındırır ve Allah'a Celle Celaluhu gerçek manada kul olmaya yöneltir. Fatır Suresi. Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar. Şüphe yok ki Allah azizdir. Yani çok güçlü ve galiptir. Gafurdur. Çok bağışlayıcı olandır. Aziz kardeşlerim, ilim sahibi olan insanlar Cenab-ı Hakk'ı nasıl bilip tanımak gerekiyorsa öylece bilirler. Böyle olanlar gönüllerinde ve kalplerinde Allah sevgisini ve saygısını sürekli hissederler. Bir müminin Allah Celle Celaluhu hakkındaki bilgisi, ilmi ne kadar ileri ise o insan Peygamberimizin uyarılarından o kadar yararlanır, kendini maddi ve manevi kirlerden o kadar temizler ve kötülüklerden de o derece korunur. Bundan dolayıdır ki bu ilme sahip en üstün insan oluşundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu topluluklara ne oluyor ki benim yaptığım şeyi yapmaktan çekiniyorlar? Allah'a yemin ederim ki ben onların Allah'ı en çok bileniyim ve en çok Allah'tan korkanıyım buyurur. Ey alim olan Rabbimiz, lütfunla ilmimizi arttır. Seni bilenlerden olalım. Seni bilerek yaşayıp dünya hayatını bu bilinçle maddi manevi kazançlara çevirenlerden olalım. İlim deryasına dalıp serinleştikçe hissettiklerimizi ışık ışık çevresine yayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi yalnız şu iki kimseye gıpta edilmelidir. Hayran olunmalıdır. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Rabbim cümlemizi ilmiyle amel eden kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, sadece Allah'ın kendisine verdiği malı onun yolunda harcayan zengin ile Allah'ın kendisine lütfettiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu da başkalarına öğreten alime gıpta edilir. Hadisindeki ilmiyle amil kullarından eylesin bizi yüce Rabbimiz. Amin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şüphesiz ki Allah melekleri, gök ve yer ehli, hatta yuvasındaki karıncalar bile, hatta balıklar bile insanlara hayırı öğretenlere dua ederler. Ya Rab,
sen bizi ilminle süslenip, ilminle hayra koşanlardan ve bu zenginlikle tüm kainattan dua alanlardan eyle. Öyle bir hayat sürdür ki sana kavuşmak bize vuslat, geride bıraktıklarımıza hasret olsun. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere El-Alim ismi mübarekini okumaya çalıştım. Cenab-ı Hak hepimizi müstefid eylesin. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 10. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

عدل ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman,

هم غافيل هم جاهيل هم عليل هم زليل هم مسي هم مسين هم شاكي hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder, eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

Olmuyor kardeşim, olmuyor. Şair olmak çok zormuş inandım. Yakışmaz bize yenik düşmek derdin ona da. Ama veya oysa yenildim işte. Hem de en onulmaz biçimde. Başım dik değil insanlar arasında. Ne yüreğim kavi, ne ayağım seyirtken. Ne özlemim kaldı, ne özlediğim. Tükendim, bittim anlayacağım. Bıktım hayatı beceriksizce yaşamaktan. Beylik sloganlardan, mürai merhabalardan. Ne dava haramisi, ne entelektüel sanat çığırtkanı, ne ütopya devşirmeni. Hepsi insan olabilmek içindi çabamın veya insan kalabilmek için. Gidiyorum. Yüreğimde pörsümüş bir yığın hüzün. Yarına taşıyamadığım mavilikler. Didiklenmiş sevdam ve insanlık onurumla. Gidiyorum. Kördüğüm iklimlerin gri öpüşlerinden, şaşı bakışlarından, sahte gülücüklerden, yalan tevazulardan, hesaplardan kaçarak uzağa, uzaklara, kendime dönüyorum. Gidiyorum şimdilik. Ellerimde rengarenk bulut harmanı, örtülmemiş yüz hatlarımla, alın çizgilerimin en soylu isyanıyla. Sen yaşamana bak, şöhret ve para taşlarıyla öğüt yüz akını. İdiş et bakarını, insanlar da vurulur mihenge. Son gülen iyi güler, unutma. Gidiyorum, vaveyla istemem arkamdan. Ne alkış ne kargış, yenilmek bize yakışmaz, bil gene de. Karanlığa akça sözüm, karaya ak yüreğim olsun istedim. Olmadı, yapamadım, yenildim işte. Gidiyorum, hoşça kal, hoşça kal.

Varlığın sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasından dedikodu. Bir indi mi perde ne sen kalırsın ne ben. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende, er geç baş başa verecek değil miyiz? Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günü süslenir. Seninse bayramları süslüyor yüzün. Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesi. Bu sabah bütün cömertliği üstündeydi. Şöyle bir göz atıverdi geçip giderken. İyilik yap, denize at mı demek istedi. Gül yanaklı sevgiliyi saramaz insan. Yüreğine diken batmadan, vurulmadan. Kim bir güzelin saçına dokunabilmiş, tarak gibi diş diş, didik didik olmadan. Gönül, her an sevdiğinin kapısında ol. Her istediğini onda ara, onda bul. Aşk tavlasında hileye kaçma kalleşçe. Canını koy ortaya, soyulursan soyul. Dostunu erkekçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan kaçanların masal anlatmaktır bütün iş. İnciyi isteyen dalgıç olacak. Var yoku dosta verip dalacak. Nefesi avucunda, canı göğsünde, ayağı baş olacak, başı ayak. Ey güzel, sen ki bana derdi derman edensin. Şimdi çekil önümden diye ferman edensin. Senin yüzün canımın kıblesi olmuş bir kez. Ne yapsın? Kıble mi değiştirsin bu can? Ne dersin? Yüzümde pırıl pırıl sevinç gördüğün gün, nice konakları yıkılmıştır gönlümün. Dalgıçsan gözlerimin denizine dal, bak dibinde mahzun bir deniz kızı görürsün. Uğrunda dertlere düştüğüm sevgili, bir başkasına tutulmuş, o da dertli. Derdimin dermanı kendi derdinde. Hekim hasta olunca kime gitmeli? Babam, benim halimden haber sorarsan, bir çift sözüm var sana yürekten. Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan. Yüreğim, kimselerden ihsan dileme. Bu amansız felekten aman dileme. Bil ki derman aradıkça artar derdin. Derdinle haldaş ol, derman dileme.

Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

Bu akşam aklıma yine sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat 1'e geliyordu anne. Yatamadım, uyku gözüme girmedi. Sen bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın. Süt verirdin, nane kaynatırdın. Anne, canım anne, kurban anne. Hayalin şimdi önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğuruyorsun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne, ağlama. Gündür bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım. Ben okuyorum anne. Okuyorum. Mühendis olacağım. Sana yeni yeni ayzeler alacağım. Dedim ya, okuyorum. Mühendis olacağım. Mektubunda diyorsun ki, bu gece çiğ köfte yaptık. Lokmalar boğazımdan geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli oluyor. Biliyorum anne, biliyorum. Senin kalbin ipek gibidir. İncedir, yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi de, kara yazılı memleketimi de, hepsini özledim. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rıdvaniye'de sala şimdi. Sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı. Bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun gecede. Uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte. Çıngırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur, babam erkenden işe gider. Anne, evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü yine? Ah anne, ah! Unuttum inan evimizin şeklini. O ev denen köstebek yuvalarını, kerpiç damları, kuyu suyunu, sıra gecelerini, bağ yapılarını, yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel de gör. Sonsuza uzayan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, geceleri renk renk ışıkları, denizde vapurları, balıkçıları, kızları, erkekleri, insan selini. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne kızlarında, ne taksilerinde, ne de gökdelenlerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum anne, okuyacağım. Göreceksin bak, mühendis olacağım. Bizim orada Ezogelin kürkü türkü uzanır. Düğünlerde
davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Böylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye ye ye diye bağırmazlar değil mi aney? Hani yaz geldi mi evimizin o küçücük penceresine bir çift yusuf tutan kuşu konar ya. Hani asmamız üzüm tutar, sumaklar sakızlanır. İnsanlar çalışır harıl harıl kış için. Güneş yandırır o kavruk yüzlerini. Hani sen elinde sıtıl, suya gidersin. İşte o zaman geleceğim. Bekle beni. Ah hani, ah. Daha neler var sana yazamadığım. Mektubumu burada bitirirken, beni büyüten ellerinden binlerce kere öperim. Canım anne, kurban anne, can anne.

yaşadıkça biz, vicdanımız, aşkımız yüzümüze ak oldu. Biz böylece yaşadık, yaşamadık, süründük. Emelimizde değil, sözümüzde göründük. Ruhumuz kan ağladı. Cami kapılarında örümçek ağ bağladı. Hakikat dile geldi. Dilde iliştiği kaldı. Hakikatin üstüne yalanlar kölge saldı. Savaşmadık, barıştık. Biz azatlık adlanan bir uydurma masalla. Ölen düşüncelere kalbimiz yas sakladı. Hakikati demekten oyla korktuk. Akılla hakikat arasında örümçek.

Süveyda'ya ağıt. Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter imtiharınla oyduğun yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda, yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda?

0: Araf 155-156 Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
1: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
0: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

Ey garip bülbül, gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azad olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı yarın kimsenin, acep ki ihvanın nedir? Her biri yarın yolunda varını eyler feda. Ey gönül, senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasl ile efkân-u ahın ne acep? Kıldığın vaslın temennâ yâr-ı zîşanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eyleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice şanı var. La mekan ilindeki senin dahi şanın nedir? Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin gurbettesin. Hangi ildensin senin yurdun? Adusanın nedir? Her biri bir yol tutup gider, iyi ve ger fena. Hangi rahasın revan yoldaş kervanın nedir? Her biri bir sulbiden gelmiş ve hem bir aslı var. Sen kimin bağı nihalisin gülistanın nedir? Herkesin bir azığı vardır tedarik eylemiş. Sen de yolcusun, bu ilden azık u nanın nedir? Her biri bir emre mahkum, hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın, bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tahibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyük bilmem ki isyanın nedir?

Benim bir de İstanbul maceram var. 1995'te başlayan yağmurlu bir Kasım gününde, heyecanlı, bir o kadar da gergin. Yazmıştım İstanbul'u ilk kitabımda. İster gel, ister gelme, geçmeziyem bu şehrin. Ben güzelden anlarım, İstanbul şahı şehrin, demiştim bir gezmeden İstanbul'u. Şimdi ne yazmaya, ne gezmeye, şimdi kötüleri üzmeye gidiyorum. 95 Kasım'ında yağmurla beraber. Kapalı Çarşı'da Orhan Veli ile tanışacağım. Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet. Belki de dervişlere karışacağım. Kim bilir? Bir bakarsın Boğaz'da teknelerle yarışacağım. İhtimal zayıf ama belki de en bilinmedik küfürlere alışacağım. İstanbul sana geliyorum. Yağmurla beraber 95 Kasım'ında. Böyle başladı işte. Böyle gidişle. Ve 96 Kasım'ında yağmurla beraber döndüm. Heyecanlı, bir o kadar da üzgün. Ne mi oldu? Ne mi kaldı geride? Bir deniz, yaş 18. Sonuç aşırı doz. Hayalleri, anıları bir küçük not defterinde yazılı, o kadar. İki, can, yaş 17. Topuğundan bile iğneliydi. Son sözünde yaşamak istiyorum dedi. Uyuşmadan yaşamak. Üç, Esrahan. Ey güzel gözlü kız, çok uğraştık seninle biz. Yaşamam için ufak bir sebep demiştin, denizi göstermiştim. Öldü demiştin. Oysa ben maviliği demek istemiştim. Gözlerin gibi maviliği. Şimdi cezaevinde. Zaten evinde de cezalıydı. 4, 5, 6. Gider böyle geride kalanlarım. Ey be İstanbul, ey uyuşuk taş toprak, bana güzellikten söz etmeyi bırak. Ben senin o ışıltılı gecelerinde, o boğazının sahte kalabalığında bir tek şiir yazmıştım, yalnızlıktan bunalıp da sevgiliye. Denize kızıllık düştüğü anda bir martı misali havalanırım. Aklımdan gözlerin geçtiği anda en durgun sularda dalgalanırım. Ellerin gerekli su içmek gibi son dilek misali bir idamlıkta. Tutmalı, öpmeli, okşamalıyım. Şefkatin olmalı bu karanlıkta. Topu topu bu işte geriye kalan. Kimi mezar taşında, kimi yalnızlığımın ak kağıdında. Ve benim için İstanbul artık sabıka kaydında.

Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Gel taş isen eriyesin bakıp görünce bunları. Şunlar ki çoktu malları, gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek imiş, onun da yoktur yenleri. Hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen, şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri. Bunlar geri gelmeyeler, zühdü taat kılmayalar, bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzlüler, şöyle gayb olmuş bunlar, hiç belirmez nişanları. Bunlar yuvat bilir idi, kapıcılar konar idi. Gel gör bilmeyesin, bey hangidir ya kulları. Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi, ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Bir gün senin dahi Yunus, benim dediklerin kala, seni dahi böyle ede, nitekim etti bunları.

Gönül bir yerde yine durmaz oldu. Bu derdinden kimesine bilmez oldu. Düşüp bahrı gama hiç gülmez oldu. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

eden olmaz. Bela damından azat eden olmaz. Anı bir lahzacık şad eden olmaz. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Yanar hicriyle yarin yok mecali. Kimesne anlayıp bilmez bu hali. Cihanı inledir ahü melali. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

olup mecnun veş aleme rüsva, dembedem çağırır vaveyla leyla, bu ahına dayanmaz kühü sahra, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Hulusi, ahü zarın yare erse, onulmaz derdine bir çare erse, bu ahü naleler gülzare erse, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.